0: yaktın beni.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün, uyusun, bir gece kalsın benimle.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Tüm dinleyenlerimize selamlar, merhabalar, guten morgen. Burası Metropol FM. Ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda saat 5 ile 6 arası sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler de umuyorum ki bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Çalışmaktasınız büyük bir ihtimalle şu an ya da iş yerlerine doğru yola koyulmuş olanlar, kolaylıklar, hayırlı işler. Radyolarınız açık olsun. Güzel sabahlar diliyoruz sizlere. Metropol FM'desiniz. Bize mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İş yerlerinde olanlar, hayırlı işler sizlere, yolculuk yapanlar. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Kolaylıklar efendim. Ben Serdar. Günlerden de çarşamba 5 Ağustos.

Günaydın. Devam edelim. Neyle devam edelim? Benzin fiyatlarıyla devam edelim. Benzin fiyatları hala yüksek. Dizelin litre fiyatı ben gelirken 2.15, 2.14 civarındaydı. Halbuki petrol fiyatı düştü. Ama benzin fiyatı düşmüyor. Adiyat ediliyor ki böyle durum mu olur ya diyor. Kartel dairesine, yani bu işlerle ilgilenen rekabeti denetleme kurulu, fiyatların işte keyfi olup olmadığını denetleme kurulu, kartel dairesi bunu bir incelesin diyor. Bugüne kadar niye incelemediler? İlle birinin söylemesi mi lazım? O da ayrı bir konu. Bunlar da galiba Urla Opa çıktı. Artık nedendir bilmiyorum. Petrolün fiyatı düştü %25 oranında bir haftada ama benzinin fiyatı düşmüyor. Hatta tam tersi biraz daha yükseldi. Çok enteresandır. Böyle bir denetleme yapar mı bu kartel dairesi? Yoksa uyumaya devam mı eder? Bence uyumaya devam eder. Atalan Üsküdar'ı geçti zaten. Yapacak bir şey yok, öyle görünüyor. ADAC'de artık bu kadar da olmaz demeye başladı. Güzel bir sabah diliyoruz yine de. Herkese selamlar. Çalışanlar hayırlı işler. Güzel sabahlarınız olsun, Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarını dinliyorsunuz. Tatilde dinleyenler de var. Sizlere de iyi tatiller diliyoruz. Gerçi bilmiyorum, bu dakikalarda tatilde erkenden uyanıp bizi dinleyenler var mıdır? Pek tahmin etmiyorum ama varsa da bravo, helal olsun. Sizlere de güzel günler, güzel dakikalar, iyi tatiller diliyorum. Tatil demişken, tatil de bu hafta bitiyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde cuma günü son okul günü. Hessen'de de, Saarland'da da pazartesi günü okullar başlıyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar. Saatlerimiz 6'ya doğru ilerliyor. Kolaylıklar diliyoruz gece vardiyasında. Özellikle çalışanlara sesleniyorum şimdi. Gece çalışmış olanlara, işi bitirmek üzere olanlara iyi istirahatler, iyi dinlenmeler, kolaylıklar diliyoruz. Günlerden çarşamba, 5 Ağustos tarihini yazıyoruz. Günaydın. Guten Morgen. Selamlar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Güzel sabahlar diliyoruz sizlere. Metropol FM'desiniz. Bize mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İş yerlerinde olanlar, hayırlı işler sizlere, yolculuk yapanlar, sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Kolaylıklar efendim. Ben Serdar. Günlerden de çarşamba 5 Ağustos.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günaydın. Devam edelim. Neyle devam edelim? Benzin fiyatlarıyla devam edelim. Benzin fiyatları hala yüksek. Dizelin litre fiyatı ben gelirken 2.15, 2.14 civarındaydı. Halbuki petrol fiyatı düştü. Ama benzin fiyatı düşmüyor. Adiyat ediliyor ki böyle durum mu olur ya diyor. Kartel dairesine, yani bu işlerle ilgilenen rekabeti denetleme kurulu, fiyatların işte keyfi olup olmadığını denetleme kurulu kartel dairesi bunu bir incelesin diyor. Bugüne kadar niye incelemediler? İlle birinin söylemesi mi lazım? O da ayrı bir konu. Bunlar da galiba urlopa çıktı. Artık nedendir bilmiyorum. Petrolün fiyatı düştü %25 oranında bir haftada ama benzinin fiyatı düşmüyor. Hatta tam tersi biraz daha yükseldi. Çok enteresandır. Böyle bir denetleme yapar mı bu kartel dairesi? Yoksa uyumaya devam mı eder? Bence uyumaya devam eder. Atalan Üsküdar'ı geçti zaten. Yapacak bir şey yok, öyle görünüyor. ADAC'de artık bu kadar da olmaz demeye başladı. Güzel bir sabah diliyoruz yine de. Herkese selamlar. Çalışanlara hayırlı işler.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Güzel sabahlarınız olsun, Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarını dinliyorsunuz. Tatilde dinleyenler de var. Sizlere de iyi tatiller diliyoruz. Gerçi bilmiyorum, bu dakikalarda tatilde erkenden uyanıp bizi dinleyenler var mıdır? Pek tahmin etmiyorum ama varsa da bravo, helal olsun. Sizlere de güzel günler, güzel dakikalar, iyi tatiller diliyorum. Tatil demişken, tatil de bu hafta bitiyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde cuma günü son okul günü. Hessen'de de, Saarland'da da pazartesi günü okullar başlıyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Saatlerimiz 6'ya doğru ilerliyor. Kolaylıklar diliyoruz gece vardiyasında özellikle. Çalışanlara sesleniyorum şimdi. Gece çalışmış olanlara, işi bitirmek üzere olanlara iyi istirahatler, iyi dinlenmeler, kolaylıklar diliyoruz. Günlerden çarşamba 5 Ağustos tarihini yazıyoruz. Günaydın.

Selamlar Metropol FM, burası ben Serdar. Tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte startımızı verdik. Guten Morgen, hoş geldiniz. Keyifli sabahlarınız, güzel sabahlarınız olsun. Gününüzün iyi başlaması için, güzel başlaması için elimizden ne geliyorsa saat 10'a kadar yapıyoruz. Sizler de bulunduğunuz yerlerde programımıza tabii ki uzak kalmayın, programımıza katılın, programımızın bir parçası olun. Bunun için 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Daycoolshop.de.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Bugün yine yayın bölgelerimizde bunaltıcı bir hava etkili oluyor. Sıcaklık Frankfurt ve çevresinde Mannheim civarlarında 32-33 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde Stuttgart'ta yağmur olabilir, Berlin'de yağmur olabilir, Hamburg'da, Köln'de de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Tüm yayın bölgelerimizde termometreler en az 30 dereceye kadar yükselecek. Onu da yine söylemiş olalım. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz tüm dinleyenlerimize, çalışmakta olanlar. Hayırlı işler tabii ki. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Yollarda olan demişken de bu hafta her yerde radar kontrolü olabiliyor. O radar kontrolleri tüm hafta devam edecek demiştim. Onu da hatırlatayım şimdiden tekrar. Günaydın.

Aşkın Nur Yengi, Ay İnanmıyorum Metropol FM'de. Şu an güzel bir yağmur yağışı var başkentte ve çevresinde. Dünkü bunaltıcı nemli havanın ardından bu serinlemeyi gelecek diye düşünebilirsiniz ama gün boyunca yine sıcaklık, yayın bölgelerimizde termometreler Berlin'de 34 dereceye kadar yükselebilecek. Mannheim, Ludwigshafen bölgeleri, Frankfurt çevreleri, buralarda da 34 dereceyi göreceğiz. Diğer yayın bölgelerimizde batıda, Köln'de de en az 33-34 derece var bugün. Günaydın, günaydın, merhabalar.

0: Koray Avcı ve Ümit Sayın hicran dediler. Küçücük bir ara verelim. Saatlerimiz 6 olmak üzere. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Hiç güneş tutulmasına şahit oldunuz mu? Hani güpegündüzken günün ortasında birden hava kararıyor. Buna şahit oldunuz mu? Olmadıysanız, sadece filmlerden biliyorsanız, önümüzdeki hafta böyle bir durum yaşanacak. Özellikle İspanya'da çok iyi görülecekmiş bu. Kuzey İspanya'da bilhassa ve Almanya'da da kısmen bazı bölgelerde bu güneş tutulmasına şahit olabileceğiz. Ay güneşin %85'i ile %93'ü arasındaki bir bölümünü kapatmış olacak Almanya'da. O kadar bir güneş tutulması görebileceğiz. Ne zaman? 12 Ağustos. Önümüzdeki hafta, tam bir hafta sonra, çarşamba günü.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego parçası. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Devam edelim. Bundan birkaç ay önce özellikle gündemi çok meşgul eden bir olay yaşanmıştı Türkiye'de. Ünlü şarkıcı Güllü yaşadığı evde Yalova'da pencereden düşüyor ve hayatını kaybediyor. Ve hemen sonrasında kızı şüpheli durumuna düştü. Ve özellikle çelişkili ifadeleri, kamera görüntüleri ve önceki görüşmeleri, konuşmaları ortaya çıktı. Annesiyle yaşamış olduğu tartışmalar ortaya çıktı. Ve Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi değerli dinleyenler. Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem ile ilgili yine gelen bilgiler doğrultusunda internette işte seri katillerle ilgili araştırmalar yaptığı internet aramaları ortaya çıktı. Bunun dışında işte birini nasıl öldürebilirim ya da nasıl iz bırakmadan birini öldürebilirim gibi bilgiler aradığı ortaya konuluyor. Kıymetli dinleyenler, iddianamede bunlar da yer alıyor. Öte yandan yine iddialar arasında arkadaşıyla konuşurken, erkek arkadaşıyla konuşurken annesiyle ilgili bir gün camdan atacağım diye bir söylemde bulunduğu da yine iddianamede yerini almış durumda. Müebbet hapis cezası talep ediliyor Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter için. 6.57 yaptık saatlerimizi. Ferdi Tayfur, Ferdi Baba'dan Çiçekler Açsın şarkısıyla bu saatimizi noktalıyoruz. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir sabah, güzel bir gün olsun günlerden. Çarşamba, haftanın tam ortası. Müzik.

0: yeter ki sen gel. İsterse her gün yağmur yağsın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Die deutsche Industrie klagt weiter über zu hohe Strompreise. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche rechnet aber erst mittelfristig mit Entlastungen. Diese werde man spürbar erst in den 2030er Jahren sehen, sagte Reiche der dpa.
3: Energiewende ja, aber die Kosten sollen gesenkt werden, weil steigende Energiepreise den Wirtschaftsstandort Deutschland belasten, sagt Ministerin Reiche. Das Kabinett hatte dazu eine Reform des erneuerbaren Energiengesetzes sowie ein Netzpaket auf den Weg gebracht. Ihr Ziel sei mehr Markt und weniger Dauerförderung, so Reiche. Die Grünen, Verbände der erneuerbaren Energien sowie Umweltverbände werfen Reiche vor, die Energiewende auszubremsen. Tine Klimach, Berlin.
2: Der Widerstand der Ostministerpräsidenten gegen die geplante Abschaffung der Frührente mit 63 sorgte auf der Arbeitgeberseite für Entsetzen. Dass zentrale Elemente des Rentenpakets schon wieder in Frage gestellt würden, bevor sie überhaupt umgesetzt sind, mache ihn fassungslos, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände Kampeter der Bild-Zeitung. Wer an der Rente mit 63 festhalte, ignoriere den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und die wirtschaftliche Lage, sagte er. Im Prozess gegen 7 mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle wird vor dem hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg heute das Urteil gesprochen. Den Angeklagten wird versuchter Mord, Verabredung zum Mord, Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.
4: Sie sind extrem jung, radikal und gewaltbereit. Die Angeklagten sollen Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen verübt und geplant haben. Außerdem machten sie wohl Jagd auf Menschen, die sie für Pädophile hielten. Zur Tatzeit waren einige von ihnen gerade mal 14. Organisiert haben sie sich nach Erkenntnis der Ermittler über Chatgruppen. Experten zufolge zeigen Beispiele wie dieses eine neue Qualität der Radikalisierung. Die Rede ist von einer Rückkehr der Baseballschlägerjahre. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: FIFA-Boss Gianni Infantino hat englischen Medienberichten zufolge für heute zu einer Krisensitzung des Fußballweltverbands nach Marokko geladen. Was er genau besprechen will, ist aber unklar. Zuletzt musste Infantino auch nach heftigem Widerstand aus Europa seine Pläne zum Verkauf der WM an Investoren wieder begraben.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırladı. Başsavcılık iki ismin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Soruşturma, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine yürütülüyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi adını taşıyan düzenlemenin hafta sonuna kadar genel kuruldan geçirilmesi hedefleniyor. Gazeteci Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık, Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para hareketleri ve kripto hesaplarına aktarılan işlemler bulunduğunu öne sürdü. Sarıkaya ise bu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya çalışmaları karşılığında yapıldığını savundu. Ayrıca Haluk Levent'ten oğlunun eğitim masrafları için 100 bin lira burs aldığını söyledi. İstanbul merkezli 16 ilde sahte ekspertiz raporlarıyla yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne operasyon yapıldı. Soruşturmada 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık aldığı belirlendi. 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı. Değerli dinleyenler, Trabzonspor Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın transferi için görüşmeleri başlandığını resmen açıkladı. Salah'ın bugün İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrolü ve kulüp yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Uluslararası basında tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öne sürülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Karşılaşma İstanbul'da saat 20'de başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 21 ile 32, Darmstadt'ta 20 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

durum çok acil. İrem Delici, guten morgen. Merhabalar, merhabalar. Burası Metropol FM Çay Şekeri programımızın ikinci saati. İkinci saati. Herkese selamlar. Günlerden haftanın ortası. Çarşamba, 5 Ağustos tarihini yazıyoruz. Ortaladık haftayı. Bekle geliyoruz hafta sonu. Bekle geliyoruz. Güzel bir sabah olmasını diliyorum hepimiz için. Keyifli bir sabah olsun. Eğlenceli bir sabah olsun. Bu şekilde olması için de ben elimden ne geliyorsa yapıyorum. Siz de tabii ki katılımınızı esirgememeniz durumunda aynen eğlenceli, güzel bir sabah olur diye düşünüyorum. Programı beraber yapıyoruz. Lütfen katılımınızı esirgemeyin dolayısıyla. Bize ulaşın 030-217-970-71 030-217-970-71 programımıza da, çünkü siz yön veriyorsunuz, beraber yapıyoruz programı. Ya mangırları ben götürüyorum, o ayrı bir şey. O kadar da olsun ama ya, Allah Allah. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İsimlerinizi yazınız. Şu an A100 otobanı havalimanı istikametinde, BER havalimanı istikametinde otoban kapalı demiş dinleyicimiz. Tam neresi olduğunu yazmamışsın. Tempelhof yazmışsın ama pek Tempelhof'a benzemiyor orası. Oradan geçen dinleyenlerimiz bize tam net bir bilgi verirse nereden itibaren bu yoğunluk, BER havalimanına gidecek olanlar yolda şu an bir sıkıntı var. Uçağınızı kaçırabilirsiniz. Konuyla ilgili lütfen oradan geçenler bana ve dinleyenlerimize bir bilgi atarsa mutlu olacağım. Kelt Sabah'a da selamlar. Mehmet arkadaşımız da dinliyormuş. Hadi bakalım. Erdinç abi de şu an dinliyormuş. Pardon, Dinçer abi ya. Hep yanlış söylüyorum abi ismini. Dinçer abi de dinliyormuş. Bugün Fenerbahçe'mizin maçı var. Saat 20'de Sturm Graz. Bakacağız biraz sonra.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kingsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Mutlu sabahlar, günaydın bütün dinleyenlerimize. Herkese keyifli bir gün diliyoruz efendim. Çalışmaya başladıysanız şayet kolaylıklar, hayırlı işler. Sıcak bir gün, dün bayağı bunaltıcı bir hava vardı. Bayağı bir nemliydi. Bugün de şöyle baktığımızda yine Mannheim'da, Ludwigshafen'de, Frankfurt'ta yine sıcaklık 34 derecelere kadar yükselebilecek genelde güneşli bir hava var. Bunaltıcı bir hava var. Berlin'de yağmur yağdı az önce. Şu an en azından Schöneberg için söyleyebilirim. Dindi. Başka bölgelerde yağıyor mu bilmiyorum ama hafif bir serinlik yarattı. Ama buna rağmen sıcaklık bugün de Berlin'de yine 34 dereceye kadar yükselecek. Ve tabii ki şu an az önce yağan yağmur da ona göre buharlaşıp nem yapacak. Stuttgart'a baktığımızda Stuttgart'ta da bugün sıcaklık nereden baksan bir 33-34 dereceyi görecek. Hamburg'da 30 dereceye kadar, Bremen'de güneşli bir havada 30 dereceye kadar sıcaklığın ulaşması bekleniyor. Köln'de de güneşli bir havada 32 dereceyi göreceğiz. Sıcak tam yaz havası, yaz gerektiği gibi devam ediyor. Tabii yağmur önemli. Hani hava sıcak olsa yağmur önemli. Yağmur olmaması hem tarımda kuraklığa, kuraklıkla beraber tarımda probleme neden oluyor. Bir de su taşımacılığında da Almanya'da şu an çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle Ren Nehri'nin su seviyesinin düşmesi su taşımacılığında maliyetlerin bayağı bir artmasına neden olmuş son günlerde. Onu da yine söyleyelim. Yani dolayısıyla hep beraber bir yağmur duasına çıkacağız, öyle görünüyor.

Rövanş haftaya. Ve bu tur geçilirse o zaman Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle, turu geçeniyle karşılaşacak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne artık kalma eşleşmesinde. Öte yandan Trabzonspor'dan önemli bir transfer. Trabzonspor Mısırlı golcü, dünyanın en tanınmış golcülerinden biri Muhammed Salah'ı transfer ediyor. Trabzonspor'un resmi sayfalarından duyuruldu. Bugün saat 11'de, Almanya saatiyle 11'de Muhammed Salah İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır. Gün ilerlediğinde akşam saatlerinde ise Muhammed Salah'ın bu akşam Trabzon'a ulaşması bekleniyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman Trabzonspor'a. Önemli bir golcü. Evet, yaşı 34. İş yapar mı? Kesinlikle yapar. Dünya Futbol Şampiyonası'nda gördük. Ama Trabzonspor da iyi para verdi deniliyor. 17 milyon euro deniliyor. Onu tam bir netleştirip o bilgileri de tabii ki sizlere aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Süper Lig'e önemli bir golcü daha.

Serdar Ortaç, heyecan. En çok sevdiğimiz Serdar Ortaç şarkılarından bir tanesi. Bir yer havalimanı istikametinde Grand Ali Tüneli kapalı imiş şu an. Buradan geçenler hemen teyit edebilir mi? Şu an burada yolda olanlar, dinleyicilerimiz, tünel kapalı, 20 dakikadır bekliyoruz diye bir bilgi göndermişler. Derya arkadaşımız yazmış. Ama Dinçer abi de az önce ben gittim oralarda diyor, bir sıkıntı yoktu diyor. Dolayısıyla buradan geçerken ya da geçenler, orada takılıp kalmış olanlar varsa lütfen bize aktarsınlar. 030 217 970 71 Sani Duisburg'dan yazmış. O dinlam hatta şaşın langen işme göt. Sani. Benzin fiyatı sabah başka, öğlen başka. Günaydın. Önceden sabahları daha pahalı oluyordu. Öğlene doğru ucuzluyordu. Akşama doğru çok daha ucuz oluyordu. Artık nasıl? Sabahları en ucuzu, öğlen 12'de bayağı bir zamlıyorlar. 20-30 sent birden koyuyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş akşama doğru düşüyor. En ucuzu sabah saatlerinde. Yani acilen benzine ihtiyacın varsa sahne, haberin yoksa bu durumdan, aylardır böyle de sabah benzini atmanda fayda var. Söyleyeyim yani.

Aydın Kurtoğlu tüh tüh dedi hemen sonrasında. Irmak Arıcı olmaz bu iş olamaz. Mainz Bombach Industrie Strasse'de radar varmış, burada dikkat. Bir dinleyicimiz diyor ki az önce diyor o bahsetmiş olduğun yoldan geçtim, bir sıkıntı yoktu diyor. Hangi yoldan? Az önce bahsettiğimiz yoldan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
3: Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Çay Şekeri programındasınız. Günaydın, keyifli sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar, günlerden çarşamba. Şimdi Demet Akalın sizler için Kalbini Mi Kırdım, Affedersin. Şimdi burada siz kime affedersin diyorsunuz? Şunu şunu yaptım, affedersin kime? Hadi bakalım, 0-32-117-970-71.

0: Demet Akalın, kalbini mi kırdım? Affedersin. Metropol FM'de güzel bir sabah diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize selamlar. Sıla yolunda Sırbistan'da 216 kilometre hız yapan bir gurbetçinin arabası trafikten men edilmiş. Saatte 216 kilometre.
1: Bu ne be?
0: Ne kadar acelesi vardı ki acaba? Çok mu sıkıştı? Tuvalete mi gidiyordu? Ne yapıyordu? 15 saatte Türkiye'ye vardım demek için mi yapıyordu? Bilemiyoruz ama normal hız sınırını, o bölgedeki hız sınırını 86 kilometre aşarak saatte 216 kilometre hız yapan Türk vatandaşı, sürücünün arabası trafikten men edilmiş, iyi yapılmış. Sürücü hakkında da tehlikeli araç kullanmaktan işlem başlatılmış. Hem hızlı gidiyor, hem de emniyet şeridini kullanarak araç solluyor, kafaya bak. Bir de kemeri de bağlı değilmiş, bir de öyle bir durum varmış. Yani adamda trafik kurallarında hangi ihlal, hangi ceza varsa hepsi var, hepsi mevcut bir kişide. Araba men ediliyor, para cezası da var. Bir ceza da şu olması lazım:
2: yatırıp bunu balakaya.

kadar hız merakımız var. Ama abicim bir Formula 1 pilotu çıkaramadık ya. Ona yanıyorum ona.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, şımarık Metropol FM'de. Güzel sabahlar, keyifli sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Fenerbahçe'nin maçı var. Trabzonspor'un şeyinden bahsettik, transferinden bahsettik. Mohamed Salah Trabzon'a geliyor bu akşam. Önce İstanbul'a, oradan da Trabzon'a. Beşiktaş'ın da maçı var. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Kralove takımıyla saat 19'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı da Esport Plus'tan izleyebilir spor severlerimiz. Onu hatırlatalım. Beşiktaşlı arkadaşlarımız bizim maçı unutma diyorlar. Kusura bakmayınız. Affedersiniz, affedersiniz. Kime affedersiniz dersiniz diye sordum. Herkes şey diyor. Kime nasıl davrandıysam hak etmiştir. Af maf dilemem diyor. Af falan dilemem. Affedersiniz, maf dilemem. 7.55 oldu saatler. Ece Seçkin, aman aman işte burada. Günaydın. Ben Serdar.

Ece Seçkin, aman aman hayırlı sabahlar, aman aman havalar sıcak, bu sıcaklarda kendinizi fazla yormayın diye hep bu uyarılarda bulunuyoruz. Dinleyenimiz sormuş, Türk Serdar bu sıcaklardan ne kadar böyle devam edecek? Valla bunu araştırdım, daha şöyle 2 hafta ya da 10 gün daha bu hava böyle devam edecek 30 derecelerin üzerinde. 16 Ağustos tarihi itibariyle veya 17 Ağustos tarihi itibariyle artık hava biraz daha serinleyecek. Özellikle Orta Almanya için söylüyorum bunu. Mannheim için, Güneybatı, Frankfurt civarları için özellikle buralar çok sıcak. 16'sı itibariyle havalar biraz daha serinlemeye başlayacak. Diğer bölgelerde de ara ara yine bir serinlik olacak ama tüm Almanya genel için söyleyebileceği bir şey, 16 Ağustos tarihi itibariyle çok belirgin bir şekilde termometreler düşüşe geçiyor. Kıymetli abilerim, ablalarım, hanımlar, beyler. Olduğun yerde terliyorsun ya. Feci bir nem var.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık.

0: Nerede gitsem çaresi yok. Nerede gitsem çaresi yok. Nerede gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Yalın yeniden günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar. Arda, günaydın sana da merhabalar. Barış yazmış, Köln Hürt arası B265 yolunda 70'lik bölgede radar var diyor, köprü altında, Köln istikametinde diyor. Bir daha söyleyelim, Köln yönünde 70'lik yolda Köln Hürt arası 265 yolunda B275. Buradan geçerken dikkat, dikkat, dikkat. Erdal yazmış. A44'teyim, Kassel'e yaklaştım. Radyo hala çekiyor diyor. Ne güzel diyor. Öpüyorum seni. Serdar diye yazmış. Erdal beni öpüyor.
1: Ben karım mı lan, beni öpüyorsun? He?
0: Kendine gel.
1: Lan kendine gelme. Allah Allah.
0: Hiç güneş tutulmasına şahit oldunuz mu? Sonnenfinsternis. Güneş tutulması. Güneş tutulması olacakmış haftaya. Ondan bahsedeceğim az sonra.

Burak Bulut, Diva bebeğim. Hiç güneş tutulmasına denk geldiniz mi diye sordum. Ay tutulması var, bir de güneş tutulması var. Güneş tutulması ne demek? Güneş tutulmasında ay dünya ile güneşin arasına giriyor ve ayın gölgesi tamamen güneşi kapatıyor ve gündüz hava birden kararıyor. Tam %100 güneş tutulmasının olduğu yerde gündüz gece oluyor. 99 senesinde denk geldim diyor Aynur. Amasya'daydım diyor. Ben de o gün Samsun'daydım. Samsun'da denk geldim ve gerçekten böyle tam kararmamıştı ama gerçekten hava böyle bayağı çok değişik bir renk almıştı. Bayağı bir loş olmuştu. Çok romantik bir ortam olmuştu yani. Karşıdaydık ve birden her taraf romantik oldu. Ve yine bir güneş tutulması özellikle İspanya'da, Kuzey İspanya'da ve Balear Adaları'nda, Mallorca'da, Ibiza'da, işte neydi orada, Menorca'da falan, burada çok iyi görülecekmiş. Almanya'nın bazı kesimlerinde, güney bölgelerinde %84 ile %95 arasında bir güneş tutulması olacak imiş. Denk gelmiş miydiniz hiç 99 yılında? 11 Ağustos günüymüş o güneş tutulması. Tam güneş tutulması ne zaman? 12 Ağustos. Tam bir hafta var. Haftaya çarşamba. İspanya'ya falan gidecekseniz, Mallorca'ya falan, iyi hoş güneş tutulması hoş da en dandik olan şey güneş tutulması değil, akıl tutulması.

gidiyoruz Çin'e. Çin'e gitmeden önce mesajlar var. Dur bir, ilk önce bir mesajlara bakayım. Evet diyor dinleyicimiz Yücel Bey. 99 yılında 11 Ağustos'ta hatırlıyorum güneş tutulmasını, tam da benim doğum günümdü diyor. Ondan birkaç gün sonra da o büyük deprem olmuştu. Dinleyenlerimiz onu da yazmışlar. Evet, maalesef o büyük İstanbul depremi olmuştu. O da 99 yılındaydı, evet. Güneş tutulmasından birkaç gün sonraydı. Çin'e gidiyoruz şimdi. Hiç Çin'e gittiniz mi? Çin benim en çok merak ettiğim ülkelerin başında geliyor, biliyor musun? Bak, Çin, Endonezya, Malezya. Aslında Malezya, Endonezya, Singapur, öyle bir tur hazırlamıştım ben. Tam biletlerimizi aldık. Korona nedeniyle bütün uçuşlar iptal oldu. Şimdi de çocuklarla nereye gidelim? Hangi otelin mini kulübü daha iyisi, oraya gidelim. Evet, Çin'de Jiangxi eyaletinde yürütülen yol inşaatı kazısında M.Ö. 1. yüzyıla ait kraliyet mezarından 200 kilogramı aşkın som altın bulunmuş. Yol inşaatı esnasında 10 ton ağırlığında da bronz sikke çıkarılmış. Eski para çıkarılmış. Parayı bulanlar tabii ki lan bu bizim dese de 10 ton ağırlığında bronz sikke. Sikke sikke almışlar. Çin yönetimi almış bunları. Adamlar yolu kazırken, aha yolumuzu bulduk demişler.

0: Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt'un Norden semtinde dün akşam bir polis aracıyla bir minibüs kavşakta çarpıştı. Polis aracının Nibelungen Allee ile Eckenheimer Landstraße kesişiminde mavi ışık ve sirenle yolda olduğu bildirildi. Kazada iki polis memuru ile minibüsteki iki kişi hafif yaralandı. Her iki araç kullanılamaz hale geldi. Frankfurt İdare Mahkemesi, Sachsenhausen'daki konutları apart otel olarak işletmek isteyen şirketin acil başvurusunu kabul etmedi. Mahkemeye göre kullanım değişikliği ve belediyenin tatil konutu izni alınamadı. Belediye, kararın kentteki sınırlı konut stoğunun korunması açısından önemli olduğunu ve izinsiz işletmelere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Hessen'de gök gürültülü yağışların ardından hava sakinleşti. Bugün birçok bölgede güneş görülecek ve hava başlangıçta yağışsız olacak. Öğleden sonra ise bazı yerlerde sanak ve gök gürültülü yağışlar yeniden etkili olabilir. Sıcaklıklar güneyde 34, kuzeyde 28 derece dolayında olacak. Gece sıcaklıklarının 14 ile 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Yine de bunaltıcı sıcaklara karşı dikkatli olmalı. Yüksek Mahkemesi'nde Letzte Verteidigungswelle adlı aşırı sağcı grupla ilgili davada kararın açıklanması bekleniyor. Cinayete teşebbüs ve terör örgütü üyeliği dahil suçlamalarla yargılanan 8 gencin Brandenburg'da mültecilere ve sol görüşlülere yönelik saldırılar planladığı öne sürülüyor. İki sanığın 2024'te Altdöbern'deki Kultberg Kültür Merkezi'ni yaktığı, Zedlitz'de bir mülteci yurduna bombalı saldırı hazırladığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, mülteci başvuruları hızla düştü. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre iltica başvuruları Temmuz 2025'teki 8000 düzeyinden 4000'e geriledi. Göç Genel Müdürlüğü verileri de yılın ilk yarısında yapılan başvuruların 73.000'den 40.000'e düştüğünü gösteriyor. Kuzey Renvestfalya eyaletindeki çatışmalı olay Almanya gündemine de oturdu. Köln polisi Berliner Straße'deki çatışmada 4 kişinin yalnızca silahla yaralanmadığını açıkladı. 39 yaşındaki bir kadın ile 42 yaşındaki bir erkek kurşunla, 24 ve 48 yaşlarındaki iki erkek ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan 3'ü halen hastanede, 3 şüpheli de geçici olarak gözaltında.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Buray, Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Günaydın bütün dinleyenlerimiz. Hemen Mamak'ta Endüstri İştahası da yollara dar bulunuyormuş. Buradan geçenlerin dikkatini. B265 yolunda da Köln-Hut arası Köln istikametini giderken 70'lik bölgede yollar radar bulunuyor. Buradan geçenlerin dikkatini Uber'ci Barış arkadaşımız paylaştı, sağ olsun. Yollarda durum nedir? Dinçer abi, yollardasındır sen. Var mı bir sıkıntı, bir problem, onu da bize aktar. Orada burada trafikte herhangi bir sıkıntı varsa lütfen bize ulaştırın. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 katılımınızla, paylaşımlarınızla, gönderdiğiniz mesajlarla keyifli bir şekilde çay şekeri programı saat 10'a kadar. Sabaha kadar. Loto'da geçen de 50 milyon euro para vardı. O çıktı mı birine? Doğru tutturan oldu mu? Düşünün, Loto'yu oynadınız. Ve oynadığınız rakamlar da aklınızda. Ve size çıkıyor. Yok, parayla ne yapacaksınız diye sormuyorum. O standart soru ya, onu herkes sorar. Düşün, bileti bulamıyor. Ne yaparsın? Milyonlar sana çıktı ama kuponu bulamıyorsun. Durumda ne olur?
1: Olamaz, söyleyebilirim.
0: Birinin başına gelmiş. Ondan bahsedeceğim az sonra.

0: Kadere bak Alişan Metropol FM'de. Kadere bak, gülmüyor gülmüyor gülmüyor. Lotodan milyonu vuruyorsun ama kupon kayıp. Kuponu yanlışlıkla çöpe atmışsın. Ne olurdu?
1: Olamaz, söyleyebilirim.
0: İtalya'da bir hanımefendinin başına gelmiş, loto oynuyor. Kuponu gidiyor lotocuya veriyor, diyor ki bak bakalım bir şey çıkmış mı diyor. Orada da şey yazıyor. Keine Auszahlung möglich. Yani bir ödeme yapamayız diye. O da bırakıyor kuponu orada. Halbuki hani burada bu parayı ödeyemeyiz, o kadar para yok anlamına geliyormuş o. Oradaki lotocu da 40 yıllık lotocu ama o da bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Hiç büyük ikramiye çıkmamış ki orada. Kuponu çöpe atıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar ki hep kadının oynamış olduğu sayılar çıkmış. Çekilmiş. Milyonlar o sayılara çıkmış. Ve kupon arıyorlar. Kupon yok lan. Kupon nerede? Kuponu lotocuda bıraktım. Lotocuyu arıyorlar. Lotocuya diyorlar ki kupon nerede? Kupon çöpte. Çöp nerede? Kedi aldı. Kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Lan balta nerede? Balta suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yanına gitti. Küloğlu bitti. Bütün belediyeyi ayağa kaldırmış hanımefendi. Kuponumu bulun, kuponumu bulun. Belediye de demiş ki bak kuponu buluruz ama bu masraflı olur. Ben öderim, ben öderim. Ve nihayetinde kuponu bulmuşlar. €1 milyon, iyi para. İnek suyu tam içememiş yani. Günaydın.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die deutsche Industrie klagt weiter über zu hohe Strompreise. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche rechnet aber erst mittelfristig mit Entlastungen. Diese werde man spürbar erst in den 2030er Jahren sehen, sagte Reiche der dpa.
2: Energiewende ja, aber die Kosten sollen gesenkt werden, weil steigende Energiepreise den Wirtschaftsstandort Deutschland belasten. Das Kabinett hatte dazu eine Reform des erneuerbaren Energiengesetzes sowie ein Netzpaket auf den Weg gebracht. Ihr Ziel sei mehr Markt und weniger Dauerförderung, so Reiche. Verbraucher profitierten mittelfristig, aber eben nicht kurzfristig. Die Grünen, Verbände der erneuerbaren Energien sowie Umweltverbände werfen Reiche vor, die Energiewende auszubremsen. Tine Klimach, Berlin.
1: Der Widerstand mehrerer Ostministerpräsidenten gegen die geplante Abschaffung der Frührente mit 63 sorgte auf der Arbeitgeberseite für Entsetzen. Dass zentrale Elemente des Rentenpakets schon wieder in Frage gestellt würden, bevor sie überhaupt umgesetzt sind, mache ihn fassungslos, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter der Bild-Zeitung. Wer an der Rente mit 63 festhalte, ignoriere den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und die wirtschaftliche Lage, sagte er. Im Prozess gegen 7 mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle wird vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg heute das Urteil gesprochen. Den Angeklagten wird versuchter Mord, Verabredung zum Mord, Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.
3: Sie sind extrem jung, radikal und gewaltbereit. Die Angeklagten sollen Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen verübt und geplant haben. Außerdem machten sie wohl Jagd auf Menschen, die sie für Pädophile hielten. Zur Tatzeit waren einige von ihnen gerade mal 14. Experten zufolge zeigen Beispiele wie dieses eine neue Qualität der Radikalisierung. Die Rede ist von einer Rückkehr der Baseballschlägerjahre. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Polizei hat auf dem Golfplatz von US-Präsident Donald Trump im Raum Los Angeles einen bewaffneten Mann festgenommen. Dieser habe die Sicherheitsvorkehrungen für einen Auftritt des Präsidenten beobachtet, heißt es. Sicherheitskräfte in Zivil bemerkten ihn dabei. Bei der Festnahme des Mannes fanden die Beamten eine geladene Pistole und Munition.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi adını taşıyan düzenlemenin bu hafta Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve hafta sonuna kadar genel kuruldan geçirilmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırladı. Başsavcılık iki ismin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Soruşturma Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine yürütülüyor. Gazeteci Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık, Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para hareketleri ve kripto hesaplarına aktarılan işlemler bulunduğunu öne sürdü. Sarıkaya ise bu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya çalışmaları karşılığında yapıldığını savundu. Değerli dinleyenler, Trabzonspor Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın transferi için görüşmeleri başlandığını resmen açıkladı. Salah'ın bugün İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrolü ve kulüp yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Uluslararası basında tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öne sürülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 21 ile 32, Darmstadt'ta 20 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 11 sent. Çeyrek altınsa 203 euro 20 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

Ajda Pekkan, Vitrin. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Radyoların yeni ses verenler merhabalar. Zaman bugün ne çabuk geçti ya. Saatlerimiz 9.17 oldu. Bu saatte neler var? Bu saatte şundan bahsetmek isterim. Şimdi tabii tatile gittiğimiz zaman konu tabii günlerdir, haftalardır tatil. İşte tatildeki fiyatlar, tatil yöreleri falan. Ama tatile gittiğimiz zaman kendimize böyle ciciler biciler alırız hani. Tatile gitmeden önce bunu tatilde giyerim diye. Mesela giymezsin, tatile saklarsın onu. Tatilde hangi renkler acaba tercih edilir? Hangi renkler sizi nasıl gösterir? Sade tatilde değil. Giyim kuşamda renk kombinasyonları acaba nasıl bir imaj vermenize yardımcı olur? Mesela ciddi görünmek için hangi rengi giyersin? Pembe membe giymezsin herhalde. Ciddi görünmek için kırmızı giymezsin mesela. Ne giyersin? Siyah. Aklınıza ilk gelen siyah değil mi? Siyahın yanında kombin olarak ne gidebilir ciddi görünmek için? Mesela iş görüşmesine gideceksin mesela. Hangi rengi giyersin siyahın yanında? Mesela gri. Gri ve siyah sizi ciddi gösterir diyor. Bu renk kombinlerini araştıranlar. Başka hangi renkler sizi nasıl gösterir? Var mı sizin de bir teoriniz? Bana yazabilirsiniz. 0-32-117-970-71. Kahve tonları çok moda diyor bak Çimen. Doğru. Günaydın Serdar demiş Bora. Kuşadası'ndan kahvaltıdan selamlar. Seni dinliyoruz diyor. Kahvaltı sofrasının da fotoğrafını atmış. Oo, sucuklar Ege Türk galiba.

Ebru Gündeş, harika. Guten Morgen. Harika mesajlarınız geliyor. Harika şarkılarla devam ediyor Çay Çekiri programı. Ben de Serdar. Harika sunucunuz. Renk kombinlerinden bahsediyoruz da. Ethem, bence lacivert en profesyonel ve güven veren renklerden biridir diyor. Ciddi görünmek için diyor. Yaz olunca tabii ki daha cıvıl cıvıl giyiniyorsun. Pembe, yeşil, sarı gibi renkler tercih ediyorsun demiş dinleyicimiz. Ama bence önemli olan renk değil. Kıyafetin kendisi ve onu nasıl kombinlediğin diyor. Ama biz renklerden bahsediyoruz. Konuyu başka bir yere çekme. Mesela bir iş görüşmesine göbeği açık ya da çok iddialı bir kıyafetle gidemezsin diyor. İşe göre değişebilir. Sana dedim konuyu dağıtma diye.

Aşkın rengi yeşil beyaz. Konyaspor demiş Yunus. Konuyu dağıtan mesajlardan sonra dur bakayım. Çimen güzel bir mesaj göndermiş. Akşamları kırmızı, kirli beyaz, güneşte hafif yanmış tene beyaz güzel gider diyor. Evet, bakacağım. Birazdan bakacağım. Çok güzel kombinler var.

Sevmesem de alışırım, kısmet değilmiş deha bilimler. Günaydın. Renk kombinlerine bakıyoruz giyim kuşamda. Siyah ve gri sizi ciddi gösterir. Zengin görünmek isteyenler hangi renkler tercih edilebilir? Ona bakacağım. Beyaz ve gri bir araya geldiğinde sizi nasıl gösterir? Beyaz ve gri sizi temiz gösterir. Temiz. Güçlü görünmek isteyenler, güçlü görünmek isteyenler. Gri pantolonun üzerine bordo bir tişört veya bir kazak olabilir deniliyor. Gri'nin üzerine bordo. Güçlü görünmek için. Şık ve karizmatik görünmek için hangi kombin olabilir? Şık ve karizmatik. Lacivert ve beyaz deniliyor. Renk kombinasyonları teorisine göre. Lacivert ve beyaz. İnsanlar genelde bunu şık ve karizmatik olarak tanımlamışlar yapılan anketlerde. Ultra zengin havası isteyenler var mı? Ultra zengin. Lacivert pantolon. Lacivert pantolon. Deve tüyü rengi üstlük. Bu da old money havası veriyor mu? Bu bizim çobanın kombini.

Emre Töle'yim, Sibel Can. Şennur yazmış. Klas ve elegant görünmek için kemik rengi ve kahverengi kombinasyonu güzel olur diyor. Krem renkli çikolata rengi, yani kahverengi, sizi sessiz biri olarak gösterebilir diye tanımlanmış şeyde, bu renk kombinasyonu araştırmalarında. Lüks hissi yaratabiliyormuş bu krem rengiyle kahverenginin kombinasyonu. Ama çikolata rengiyle siyah karakterli şeyler giydiğinizde duruşlu, ciddi bir görüntüye sahip olabiliyormuşsunuz. Başka neler var? Şöyle aralarından seçiyorum. Beige'le çikolata kahvesi daha pahalı ve lüks gösterirmiş. Beige ve çikolata kahvesi, biraz da beyaz katarsanız sizi lüks gösteriyormuş. Lüks görünmek isteyenler, pembeyle olmuyor o işler. Pembe cırtlak rujla olmuyor. Başka neler var? Dur bakalım bir. Beyazla bej, bu da çok modern bir görüntü sağlıyormuş. Ferah bir görüntü sağlıyormuş. Rahat bir görüntü sağlıyormuş. Beyaz ve bej. Özellikle yazın tercih edilen güzel bir kombinasyon. Başka ne var? Bir de siyah ve vişne rengi. Siyah ve vişne rengi de sizi zengin gösteriyormuş. Akşama bir şeyler içelim mi? Yakışıklı, akşama işim var. Kıyafet öyle demiyor mu? Dinçer abimden sesli bir mesaj var. Dinçer abi, o da ne diyor? O da diyor ki,

0: Serdar'ım, ben Dinçer abin. İnan vallahi tatilde ben normalde fazla giymem de, ama tatilde güzel bir şık beyaz pantolon, üzerine güzel bir pudra pembesi tişört süper gidiyor.
1: Aa, burada bir de Dinçer abinin fotoğrafı var. Bak Ayşen abla.
2: Aynı vahşi erkek.
1: Bak bak bak bak.
2: Kapıdan girer girmez sana çarpıldım. Ne yakışıklısın.
1: O da tipik yaz kombinasyonu, beyaz ve pembe.

Kadir abinin kombinasyonu vardı. Beyaz pantolon ve sarı tişört. Cüneyt abinin lacivert ve hafif beyaz çizgili takım elbisesi. Ve tabii ki Kemal abinin açık mavi gömleği, üzerinde lacivert yeleği ve kafasındaki kasketi. Ve gardırop Fuat abimizin kombini, fötör şapkasıyla

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt'un Norden semtinde dün akşam bir polis aracıyla bir minibüs kavşakta çarpıştı. Polis aracının Nibelungen Allee ile Eckenheimer Landstraße kesişiminde mavi ışık ve sirenle yolda olduğu bildirildi. Kazada iki polis memuru ile minibüsteki iki kişi hafif yaralandı. Her iki araç kullanılamaz hale geldi. Frankfurt İdare Mahkemesi, Sachsenhausen'daki konutları apart otel olarak işletmek isteyen şirketin acil başvurusunu kabul etmedi. Mahkemeye göre kullanım değişikliği ve belediyenin tatil konutu izni alınamadı. Belediye, kararın kentteki sınırlı konut stoğunun korunması açısından önemli olduğunu ve izinsiz işletmelere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Hessen'de gök gürültülü yağışların ardından hava sakinleşti. Bugün birçok bölgede güneş görülecek ve hava başlangıçta yağışsız olacak. Öğleden sonra ise bazı yerlerde sanak ve gök gürültülü yağışlar yeniden etkili olabilir. Sıcaklıklar güneyde 34, kuzeyde 28 derece dolayında olacak. Gece sıcaklıklarının 14 ile 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Yine de bunaltıcı sıcaklara karşı dikkatli olmalı. Yüksek Mahkemesi'nde Letzte Verteidigungswelle adlı aşırı sağcı grupla ilgili davada kararın açıklanması bekleniyor. Cinayete teşebbüs ve terör örgütü üyeliği dahil suçlamalarla yargılanan 8 gencin Brandenburg'da mültecilere ve sol görüşlülere yönelik saldırılar planladığı öne sürülüyor. İki sanığın 2024'te Altdöbern'deki Kultberg Kültür Merkezi'ni yaktığı, Zedlitz'de bir mülteci yurduna bombalı saldırı hazırladığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, mülteci başvuruları hızla düştü. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre iltica başvuruları Temmuz 2025'teki 8000 düzeyinden 4000'e geriledi. Göç Genel Müdürlüğü verileri de yılın ilk yarısında yapılan başvuruların 73.000'den 40.000'e düştüğünü gösteriyor. Kuzey Renvestfalya eyaletindeki çatışmalı olay Almanya gündemine de oturdu. Köln polisi Berliner Straße'deki çatışmada 4 kişinin yalnızca silahla yaralanmadığını açıkladı. 39 yaşındaki bir kadın ile 42 yaşındaki bir erkek kurşunla, 24 ve 48 yaşlarındaki iki erkek ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan 3'ü halen hastanede, 3 şüpheli de geçici olarak gözaltında.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Hande Yener, bu yüzden harika bir şarkı daha geldi sizler için. Saatlerimiz 9.47. Günlerden de çarşamba, 5 Ağustos. Hava sıcak. Bugün şöyle bir kontrol edelim tekrar. En aktüel tahminleri bugün güneşli, zaman zaman az bulutlu bir havada Mannheim ve çevresinde 34 dereceleri göreceğiz. Stuttgart için de aynı tahminlerde bulunuluyor. Frankfurt ve civarları da yine 34-35 dereceyi görebilir. Ve bu sıcak havalar aynen bu şekilde böyle 30 derecelerin üzerinde ya da 30 derece civarında bu 16 Ağustos'a kadar devam edecekmiş. Özellikle Orta Almanya'da ve güneybatı bölgelerinde. Ha, kuzey ve doğu biraz daha farklı. Mesela bugün Bremen 29-30 derece. Hamburg'da öyle. Hamburg'da akşam saatlerinde yağmur olabilir. Berlin'de sabah yağmur yağdı. Biraz serinledik ama o yağan yağmur şimdiki sıcak havayla birlikte buharlaşıyor. Feci bir nem var şu an Berlin'de. Sıcaklık da gün boyunca 34 dereceye kadar yükselecek. Bugün harbiden de sıkıcı bir hava olacak başkentte. Zor kelime, zor. Bremen'de bak pazartesi 37 derece, yine nemli bir hava. 16 Ağustos'a kadar dediğim gibi sıcak havalar devam edecek. Ondan sonra çok belirgin, çok sert bir hava sıcaklığı düşüşü olacak. Almanya'da yani bir 10 gün boyunca daha bir yazın tadını çıkarabiliyoruz efendim. Gerçi çalışırken de hani sahil kenarında falan değilken neyleyim böyle havayı diyenlerdensinizdir mutlaka benim gibi. Ama hani yazın hep böyle serin yağmurlu olunca o da moral bozuyor. Yağmur önemli. Aslında gece yağsın, gündüz hep şey olsun, güneşli olsun. 28 derece, 29 dereceyi geçmesin. En güzeli bence. Değil mi? Ayarlayabilsek şöyle klima gibi.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programında saatlerimiz 10 olmak üzere, artık son saniyelerimiz, son dakikalarımız geldi. Dinlediğiniz için çok mersi. Ve bugünlük kapanışımızı nefis bir parçayla yapıyoruz. Sefo ve Simge, Görmem Böylesini. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Wieder ein Fall, bei dem ein Test mit künstlicher Intelligenz aus dem Ruder gelaufen ist. Britische Sicherheitsforscher ertappten ein KI-Modell beim Versuch, eine Schwachstelle in öffentlich zugängliche Software einzuschleusen. Besonders brisant dabei, die KI wollte dafür auch einen zuständigen Menschen manipulieren.
2: KI-Modelle sollen selbstständig Aufgaben lösen. Problematisch wird's aber, wenn sie selbst zum Hacker werden. Um das zu testen, hatten britische Forscher den Modellen von Anthropic und des ChatGPT-Entwicklers OpenAI Zugang zum Internet gewährt. Statt sich aber nur Softwarewerkzeuge zu holen, um eine Aufgabe zu erfüllen, legte sich die Anthropic-KI einen Account zu, erschuf Fake-Identitäten und versuchte gezielt, einen Betreuer der Software zu manipulieren. Verschickt wurden auch Phishing-Mails zum Abgreifen sensibler Daten. Bemerkt hatten die Forscher das Ganze wohl auch erst bei einer späteren Auswertung. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Debatte um die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren tobt. Unionsfraktionschef Thorsten Frey hat jetzt nochmals betont, dass er eine Abkehr von dem Vorhaben für ausgeschlossen hält. Die Kosten der abschlagsfreien Frührente beliefen sich auf etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb sei sie auch Bestandteil eines größeren Konzeptes. FIFA-Boss Gianni Infantino hat für heute zu einer Krisensitzung des Fußball-Weltverbands nach Marokko geladen. Das berichten britische Medien. Es sei allerdings unklar, was der Schweizer genau besprechen wolle.
3: Das hochrangige Treffen ist in Rabat geplant, wo im März auch die nächste FIFA-Präsidentenwahl ansteht. Infantino würde sich gerne für eine weitere Amtszeit wählen lassen, aber die Luft für ihn wird nach dem gescheiterten Investorendeal immer dünner. Schwere Vorwürfe kommen auch vom Chef des jordanischen Fußballverbands, Prinz Ali bin al-Hussein. Der Druck auf die Verbände, Infantino bei der Wiederwahl zu unterstützen, komme Erpressung gleich, schreibt er bei X. Auf einen freiwilligen Rücktritt deutet nichts hin. Noch am Abend schweckte Infantino bei Instagram in WM-Erinnerungen und postete Unterstützerschreiben einzelner Verbände. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die USA, der Iran und der Oman stehen Berichten zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der Straße von Hormuz. Wie das US-Portal Axios berichtet, streben die USA bereits für heute eine Einigung an. Ähnlich äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump vor Reportern.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi adını taşıyan düzenlemenin bu hafta Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve hafta sonuna kadar genel kuruldan geçirilmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte iki kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırladı. Başsavcılık iki ismin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Soruşturma Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine yürütülüyor. Gazeteci Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık, Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para hareketleri ve kripto hesaplarına aktarılan işlemler bulunduğunu öne sürdü. Sarıkaya ise bu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya çalışmaları karşılığında yapıldığını savundu. Değerli dinleyenler, Trabzonspor Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın transferi için görüşmeleri başlandığını resmen açıkladı. Salah'ın bugün İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrolü ve kulüp yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Uluslararası basında tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öne sürülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi Hradec Králové'ye konuk olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 21 ile 32, Darmstadt'ta 20 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 11 sent. Çeyrek altınsa 203 euro 20 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt'un Norden semtinde dün akşam bir polis aracıyla bir minibüs kavşakta çarpıştı. Polis aracının Nibelungen Allee ile Eckenheimer Landstraße kesişiminde mavi ışık ve sirenle yolda olduğu bildirildi. Kazada iki polis memuru ile minibüsteki iki kişi hafif yaralandı. Her iki araç kullanılamaz hale geldi. Frankfurt İdare Mahkemesi, Sachsenhausen'daki konutları apart otel olarak işletmek isteyen şirketin acil başvurusunu kabul etmedi. Mahkemeye göre kullanım değişikliği ve belediyenin tatil konutu izni alınamadı. Belediye, kararın kentteki sınırlı konut stoğunun korunması açısından önemli olduğunu ve izinsiz işletmelere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Hessen'de gök gürültülü yağışların ardından hava sakinleşti. Bugün birçok bölgede güneş görülecek ve hava başlangıçta yağışsız olacak. Öğleden sonra ise bazı yerlerde sanak ve gök gürültülü yağışlar yeniden etkili olabilir. Sıcaklıklar güneyde 34, kuzeyde 28 derece dolayında olacak. Gece sıcaklıklarının 14 ile 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Yine de bunaltıcı sıcaklara karşı dikkatli olmalı. Yüksek Mahkemesi'nde Letzte Verteidigungswelle adlı aşırı sağcı grupla ilgili davada kararın açıklanması bekleniyor. Cinayete teşebbüs ve terör örgütü üyeliği dahil suçlamalarla yargılanan 8 gencin Brandenburg'da mültecilere ve sol görüşlülere yönelik saldırılar planladığı öne sürülüyor. İki sanığın 2024'te Altdöbern'deki Kultberg Kültür Merkezi'ni yaktığı, Zedlitz'de bir mülteci yurduna bombalı saldırı hazırladığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, mülteci başvuruları hızla düştü. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre iltica başvuruları Temmuz 2025'teki 8000 düzeyinden 4000'e geriledi. Göç Genel Müdürlüğü verileri de yılın ilk yarısında yapılan başvuruların 73.000'den 40.000'e düştüğünü gösteriyor. Kuzey Renvestfalya eyaletindeki çatışmalı olay Almanya gündemine de oturdu. Köln polisi Berliner Straße'deki çatışmada 4 kişinin yalnızca silahla yaralanmadığını açıkladı. 39 yaşındaki bir kadın ile 42 yaşındaki bir erkek kurşunla, 24 ve 48 yaşlarındaki iki erkek ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan 3'ü halen hastanede, 3 şüpheli de geçici olarak gözaltında.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Im Streit über die sogenannte Rente mit 63 sieht Unionsfraktionschef Thorsten Frey weiterhin keinen Spielraum für eine Abkehr von dem Reformvorhaben. Im ZDF-Morgenmagazin verwies er vor allem auf die Kosten.
2: Die Kosten der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren mit 63, wie sie so heißt, die kostet etwa 10 Milliarden Euro jedes Jahr und für jeden Rentnerjahrgang. Und deshalb ist sie einfach Bestandteil eines größeren Konzeptes.
1: Zum Widerstand der ostdeutschen Ministerpräsidenten gegen eine Abschaffung der Frühverrentung äußerte Unionsfraktionschef Frey Unverständnis. Im Osten würden kaum mehr Menschen abschlagsfrei in Rente gehen als im Westen. Am Leipziger Flughafen ist in der Nacht eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen sollen an der Drohne auch Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein. Die Ermittlungen laufen. Der Flughafen Leipzig-Halle hatte in der Nacht den Flugbetrieb eingestellt. Die krisengebeutelten deutschen Autobauer schauen wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Der vom Münchner IFO-Institut erhobene Geschäftsklimaindex für die Branche stieg im Juli um 6 Punkte. Aus dem Krisenmodus kommt die Autoindustrie trotz der Aussicht auf bessere Geschäfte aber nicht heraus.
3: Verkaufseinbrüche, Exportprobleme und hohe Kosten zwingen die Autoindustrie hierzulande zum Sparen. Tausende Jobs sind in Gefahr. Auch wenn die Zeiten erstmal nicht rosiger werden, füllen sich die Auftragsbücher wieder etwas und auch die Exporterwartungen sind laut IFO-Institut gestiegen. Einige Firmen profitieren demnach auch vom europaweiten Rüstungsboom. Zum Beispiel Hersteller von Karosserien und Aufbauten, die Geräte und Komponenten bauen, die nicht nur für Autos verwendet werden können, sondern zum Beispiel auch in der Verteidigung. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Serie von Enthüllungen über alarmierende Hackerfähigkeiten führender KI-Modelle reißt nicht ab. Britische Sicherheitsforscher ertappten das KI-Modell der Entwicklerfirma Anthropic beim Versuch, eine Schwachstelle in öffentlich zugängliche Software einzuschleusen. Um menschliche Betreuer der Software zu überzeugen, habe die KI auch Fake-Identitäten erschaffen, über die sie mit ihnen kommunizierte. Dazu hätten auch sogenannte Phishing-Mails gehört, mit denen Angreifer versuchen, etwa Login-Daten abzugreifen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin gündeminde terörsüz Türkiye var. AK Parti milletvekilleri bugün mecliste çerçeve yasa teklifi için bir araya geldi. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın başkanlık ettiği toplantıda terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifi değerlendirildi. Teklifin kısa süre içinde meclis başkanlığına sunulması, Cuma günü ise Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclise sunulan çerçeve yasa teklifiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli, Öcalan Umud'a Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmediğini söyleyen Bahçeli, ancak avukatları aracılığıyla düzenli olarak görüştüklerini belirtti. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırladı. Başsavcılık iki ismin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Soruşturma Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine yürütülüyor. Değerli dinleyenler, Trabzonspor Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın transferi için görüşmeleri başlandığını resmen açıkladı. Salah'ın bugün İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrolü ve kulüp yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Uluslararası basında tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öne sürülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
5: Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonun başına ben DJ Hakan. Burada öyle sıradan bir radyo yok arkadaşlar. Burada dedikodu olacak, kahkaha olacak, bol muhabbet olacak. Üstelik çalan her şarkıyı ben seçerim. Yani bugün müzikler de benden, enerjiniz de benden. Ve birazdan da konuşacağımız konular yine olay yaratacak cinsel. Yok mu o? Ya genel zor. Böyle olun canımı yiyin, tamam mı? Zor. Ve siz de telefonunuzu hazırlayın, WhatsApp'ınızı açın. Çünkü bu program sadece dinlenmiyor. Bu program yaşanıyor arkadaşlar. Mesajlarınız, ses kayıtlarınız ve en bomba yorumlarınız yayında olacak. Hadi siz açın, enerjinizi yükseltin. DJ Hakan'la Rengarenk şimdi başlıyor.

sıkı durun sosyal medyada. Öyle bir düğün gündemi oldu ki herkes hesap makinesine sarıldı. Tık tık tık tık tık. Evet, iyi dinleyin şimdi. Bir Türk vatandaşı Rus eşiyle yapmış olduğu düğün masraflarını tek tek paylaşmış. Yani gelinlikten organizasyona, yani ikramlardan başka ne var, diğer masrafa kadar birçok kalem Türkiye'deki alışılmış düğünlü bütçelerine göre oldukça daha uygun olunca tabii ki ne yapıyor bunu? Sosyal medyada paylaşıyor ve sosyal medyada karışmış bir durumda. Şimdi adam kayıt vergisi ödemiş 3000 lira, yüzüklere 8000 lira vermiş, saça 1000 lira vermiş, kıyafetlere 10.000, misafir hediyeleri 1500, lokantaya da 17.000. Yani böyle bir gelin varsa ben de evleneyim. Oğlum ben erkek halimle bile gitmem bunlara. Böyle bir şey var mı? Yani kim bilir, demek ki aşkın maliyeti yok ama düğün bütçesinin varmış diyerken bazılarımızda bizim düğün salonu sadece giriş fiyatına, orada düğün bitmiş yorumunu yapıyorlar böyle ve herkes bir şeyler sallıyor arkadaşlar. Sallamak serbest. Masrafı az olan gelin mi tercih edersiniz yoksa aşk her şeyi affeder bazında? Ne olursa olsun aşkıma her şey feda olsun mu dersiniz? Yazın bana 0-32-117-970-71. Siz olsanız düğününüzü hangi ülkede yapmak isterdiniz onu da söyleyebiliriz. Yoksa en ucuzu biliyorsunuz nikahı kıyıp eve gitmektir diyen ekipten misiniz? Sizler için seçtiğim en güzel şarkılarımızla sizler tıkır tıkır tıkır tıkır yazarken sizler için çalıyorum. Derin Zeki'yi dinliyoruz, böyle gelmiş böyle gider. Metropol FM'de Rengarenk'te.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopfstraße 98, Frankfurt am Main.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bir Rus'la evlenen damat böyle o kadar masrafsız oldu ki benim düğünüm diyor. Bütün böyle hesapları ardı ardına böyle yazmış, sıralamış. Sosyal medyada tabii ki bütün erkekler de sevgililerine "lah görüyor musun?" diyerek böyle gözlerinin içine sokmuşlar sevgilileri. Bakıyorum da burada. Ya 1500 liraya tıraş mı olurmuş? Yani atıyor gibi geliyor bana, değil mi? Nihat var, şoför öğretmenimiz. Seninleyiz yine diyor. Hakan ne diyorsun? Aklımıza kötü şeyler getiriyorsun diyor. Kötü derken yani evleneceksin de ya da boşayacak tekrar mı evleneceksin? Aa çok ucuzmuş. Ben eşimi boşayayım hemen birisiyle evleneyim. O modlamasın yoksa. So, bir diğer dinleyicim diyor ki abi onun toplam verdiği para biz gelin saçı yapımında yanında gelen sülaleyi ailenin saçına ödedik diyor. Aynen doğru söylüyor. Başka bir dinleyicim ise diyor ki Hakan'cığım siz de Adidas'la düğünü kutlamıştınız kıyafet, doğru söylüyor. Benim düğünümde arkadaşlar ben özel Adidas smoking diktirmiştim. Amblemiyle, çizgileriyle. Vallahi yalan yok. O şekilde herkese böyle bir ters ters abi düğüne mi yoksa halı saha maçına mı? diyenler oldu. Başka bir dinleyicim. Bence düğünler çok gereksiz masraf ya. Bir ton para harcıyorsun. Peki ne için? Sırf mahalledeki teyzeler amcalar dedikodu yapsın diye. Tabii bunun için eş lazım. Yani anlayacağınız koca arıyorum ben, koca. Oo, bir saniye. El alem için düğün yapacağıma en yakınlarım ile tatlı küçük bir düğün kutlaması yapıp eşimle dünyaya gezerim. Tabii bunun için eş lazım. Yani anlayacağım koca arıyorum koca. Ben senin şu fotoğrafına bir bakayım. Aslında bulabilirsin yani. Şöyle bakıyorum da. Yani el ayağı düzgün derler ya bizimkiler. Şimdi ayağını göremiyorum da burada sadece yüzünü görüyorum. Bir de boydan bir fotoğraf gönder. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Lina bana boydan bir fotoğraf gönder. Ondan sonra ben kendi sosyal medyamda bunu paylaşacağım. Lina koca arıyor diyeceğim. GLN yazacağım senin yazdığın gibi. Koca arıyor koca diyeceğim. Eğer bana boydan fotoğrafını gönderirsen Allah'ın emriyle belki de bir sevap işlemiş olurum ben burada. O şekilde devam ederiz. Tamam mı Lina? Bekliyorum. Buradan ilk önce gönderiyorsun fotoğrafını. Oradan da ben seni görücüye çıkarıyorum.

0: Şimdi arkadaşlar, bana sesli bir mesaj geldi. Ben pek bir anlam veremedim. Bana bu konuda yardımcı olmak ister misiniz? Çalayım bir.
1: Merhabalar. İzin yapmadın mı? Üç hafta izine gittik. Metrobül FM'i hiç dinleyemedim. Bir ara aklıma geldi. Aslında bir ara değil, aklıma geldi de. Ama şeydi, ben öbür telefonumdaydı. Bunda yoktu yükleme. Yüklemem derken unuttum. Tatiller diyelim. Sanırım gitmediniz daha.
0: Ne güzel değil mi? Sovunda bak. Tatile gitmediniz mi diyor. Susuyor sonra. Mesajda benden cevap bekliyor. Yani bana sesli mesaj gönderirken tatile gitmediniz mi? Bekliyor. O anda cevap vermemi bekliyor. Seni öldüreceğim yazıyor şimdi de. Alışkanlık diyor. Kötü bir alışkanlık vallahi bence. Ne güzel, bir yerden yeri temizliyor, sofrayı topluyor, muhabbet ediyor. Şu anda seni belki bilemeyeceğim artık, binlerce insan dinledi. Yani arada böyle arayı böyle soğutmayalım, tamam mı? Zeki var. Zeki arkadaşımız da şöyle bir mesaj göndermiş.
2: Merhaba Hakan abi, ben Zeki Mainz'den. Abi aklıma bir şey geldi de soracaktım sana da, ya söyleyecektim. Çünkü senin saçın yok başında da. Abi bu havalarda insan çok terliyor.
0: Bir saniye, saçın yok başında derken... Doğru olabilir. Sırtımda olabilir. Kollarımda. Bacaklarımda. Burnumda. Sıvırdıya ama eğitlik ya orada. Ama yani başında demen çok iyi bir ayrıntı. Devam edelim. Bir dakika buradan.
2: Şimdi terler hep senin gözüne doğru akıyordu.
0: Baştan.
2: İnsan çok terliyor. Şimdi yok başında da. Abi bu havalarda insan çok terliyor. Şimdi terler hep senin gözüne doğru akıyordur. Ben de düşündüm ki bir tane böyle silgeç, yani arabalarda var ya, öyle bir şey taktırsan da böyle arkaya doğru.
0: Ne güzel değil mi? Kendi anlatıyor, kendi gülüyor.
2: Silse olmaz mı? Rahat edersin değil mi abi? İyi fikir değil mi?
0: Bir şey de istemiyormuş. Bakın çok da bonkör canım böyle. Evet arkadaşlar, istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. Konu dışında da olabilir, konuya dahil de olabilir. Bana sallayabilirsiniz de, anlatmış olduğunuz espriyi kendiniz de gülebilirsiniz. Bu programda her şey pas diyelim. Kırmızı çizgimiz var. Artı 18'lere dikkat edeceğiz. Her şeyi yapabiliriz. Efendim.
3: Merhaba Hakan Bey.
0: Merhaba. Ben Cenab
3: Krefeld'ten arıyorum. Hayırlı yayınlar. Biraz önce yarama tuz bastınız bu düğün olaylığıyla.
0: Hadi bakalım.
3: Benim oğlan nişanlı, evlenmek istiyor ama düğün istemiyor. Annesi de düğün yapacağız diyor, davullu zurnalı, millet ne der? Çocuk da diyor, milletten bana ne? Düğüne yapacağınız masrafla benim evime mobilya alın. Çocuk doğru konuşuyor ama annesini kandıramıyoruz Hakan Bey.
0: Anneyi boşayın.
3: Boşayın mı?
0: Boşayın, başka bir kadın alın.
3: Yansın bu dünya. Bitsin bu rüya.
0: Yani Allah size de ne bileyim sabır versin, anneye de sabır versin. Neticede anne de istiyor. Anneleri de görmek isterler böyle düğünleri ya, falan filan. Şöyle yapalım, anne sizi boşasın.
3: Ya bir taraftan da hak veriyorum, davulu zurnalı millet görsün yani, hava mı atacak yani?
0: Yani hava atacak değil, annene o atmosfer var ya, bazı insanlar severler. O atmosferi çocukların derler ya, münevvetini göreyim çocukların, böyle insanlarla eğlenmek falan böyle. Tabii ki herkesin farklı bir bakış açısı vardır. Sizin eşinizin böyle bir bakış açısı varsa, ama bana soracak olursanız burada en önemli şey... Annelerin babalarının mutluluğu. Annelerin babalarının mutluluğu da çocuklar... Alo, ben konuşuyorum.
3: Evet konuşun.
0: Tamam, burada bir saniye. Burada annelerin babalarının mutluluğu. Annelerin babalarının mutluluğu nedir biliyor musunuz? Çocukların mutlu olması. Çocuğunuz nasıl mutlu oluyorsa o yolu izleyin derim ben size.
3: Hakan'cığım, böyle bir şey oldu. Acaba ondan mı? Biz hanımla düğün yapmadık. Hanım beni kaçırdı vallahi.
0: Hanım seni kaçırdı.
3: Evet, hanım beni kaçırdı. Acaba düğün yapmadık. Ondan mı şimdi oğlunun düğününü görmek istiyor?
0: Seni kaçırdı. Bu nasıl bir yokluk böyle seni? Seni kaçırdıysa vallahi bilmiyorum yani.
3: Vallahi kaçırdı bak Hakan Bey. Bende yalan yok.
0: O seni kaçırdıysa sen onu sakın kaçırma, şu kemerini de bağla. Adamı hasta etme.

0: Eşiniz duymuyordur inşallah bunu, vallahi billahi. Kaçırdığı gibi tekmeyi vurmasını da bilir. Diyeyim ben sana.
1: Vuramaz, beni sevdiğini söylüyor. Nasıl vursun?
0: Tabii ki. Kaç kilosun? Tabii ki zor vurur onu.
1: 86 kiloyum
0: Hakan Bey. İşte görüyorsun. Cenab, çok teşekkür ediyorum. Sen kemerini hala bağlamıyorsun. Ben devam etmem gerekiyor. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal.
1: Çok teşekkür sağ ederim. Olasın, sağ olun. Allah razı olsun.
0: Evet, hatayı en başında yapıyorlar. Kimileri, kimileri de sonunda. Ortada yapanı göremedik. Hande Yener'in en güzel şarkısıyla sizlerle birlikteyiz. Metropol FM'de.

Hafta içi saat 11-13 arası rengarenk programı canlı canlı arkadaşlar. Biz de gizli saklı yok, her şey şeffaf. İnteraktif program sizler için seçtiğim şarkılarla

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt'un Norden semtinde dün akşam bir polis aracıyla bir minibüs kavşakta çarpıştı. Polis aracının Nibelungen Allee ile Eckenheimer Landstraße kesişiminde mavi ışık ve sirenle yolda olduğu bildirildi. Kazada iki polis memuru ile minibüsteki iki kişi hafif yaralandı. Her iki araç kullanılamaz hale geldi. Frankfurt İdare Mahkemesi, Sachsenhausen'daki konutları apart otel olarak işletmek isteyen şirketin acil başvurusunu kabul etmedi. Mahkemeye göre kullanım değişikliği ve belediyenin tatil konutu izni alınamadı. Belediye, kararın kentteki sınırlı konut stoğunun korunması açısından önemli olduğunu ve izinsiz işletmelere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Hessen'de gök gürültülü yağışların ardından hava sakinleşti. Bugün birçok bölgede güneş görülecek ve

0: hava başlangıçta yağışsız olacak. Öğleden sonra ise bazı yerlerde sanak ve gök gürültülü yağışlar yeniden etkili olabilir. Sıcaklıklar güneyde 34, kuzeyde 28 derece dolayında olacak. Gece sıcaklıklarının 14 ila 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Yine de bunaltıcı sıcaklara karşı dikkatli olmalı. Yüksek Mahkemesi'nde Letzte Verteidigungswelle adlı aşırı sağcı grupla ilgili davada kararın açıklanması bekleniyor. Cinayete teşebbüs ve terör örgütü üyeliği dahil suçlamalarla yargılanan 8 gencin Brandenburg'da mültecilere ve sol görüşlülere yönelik saldırılar planladığı öne sürülüyor. İki sanığın 2024'te Altdöbern'deki Kultberg Kültür Merkezi'ni yaktığı, Zedlitz'de bir mülteci yurduna bombalı saldırı hazırladığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, mülteci başvuruları hızla düştü. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre iltica başvuruları Temmuz 2025'teki 8000 düzeyinden 4000'e geriledi. Göç Genel Müdürlüğü verileri de yılın ilk yarısında yapılan başvuruların 73.000'den 40.000'e düştüğünü gösteriyor. Kuzey Renvestfalya eyaletindeki çatışmalı olay Almanya gündemine de oturdu. Köln polisi Berlin Strasse'deki çatışmada 4 kişinin yalnızca silahla yaralanmadığını açıkladı. 39 yaşındaki bir kadın ile 42 yaşındaki bir erkek kurşunla, 24 ve 48 yaşlarındaki iki erkek ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan 3'ü halen hastanede, 3 şüpheli de geçici olarak gözaltında.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hakan Lina'yı unutturma bize diyorlar. Bir Lina'mız vardı arkadaşlar. Hikaye vardı, bir tane hikaye, ön hikaye, yani düğünlerden falan bahsetmiştim ve tabii ki bunun için eş lazım, yani anlayacağın koca arıyorum ben, koca dedi. Lina'ya da dedim ki tamam, yüzünü görüyoruz da elin ayağın düzgün olması gerekiyor, dolayısıyla elin ayağının da olan bir fotoğraf gönder bize dedim. Ve herkes bekliyor, Lina'nın fotoğrafını bekliyor Hakan, ama arkadaşlar Lina birazcık naz yapıyor. Düşüneceğim bunu daha şimdi diyor, fotoğrafımı paylaşıp bir sürü istekler gelmesin diyor, karar veremem sonra diyor. Yani istemem yan cebime muhabbetine. Şu anda karşı karşıyayız arkadaşlar. Lina, sana tam bakayım saatimiz şu anda kaç? 11.38. 11.45'e kadar, yani 7 dakika daha vaktim var bu 7 dakika içerisinde. Gönderdin, göndermedin. Göndermedin, evde kalmaya devam. Zor. Ve bu arada... harbiden bu Zıbaç programı gibi olacak da... Yine çok şaheser bir görüntülü, yani daha bir görüntü geldi bana, bir fotoğraf geldi. Çok zarif bir hanımefendi bana dedi ki, yanlış anlaşılma olmasın da ben de istiyorum dedi ve bir fotoğrafı göndermiş. Bilmiyorum artık. Bir şey mi yapsak, böyle evlendirme bürosu falan burada. Arkadaşlar... Bana üye olun, tamam. Aylık ayda dönüyorsunuz. Ve evlendiriyorum sizi. Bekliyoruz fotoğraflara. Sizler naz yapmaya devam ederken ben Mavi Geceleri Ümit Sayın'dan sizler için çalıyorum. Metropol FM'de rengarenklisiniz. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfiniz bol olsun. Haydi.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet arkadaşlar, şu anda iki tane neyse ama başka bir türlü yani nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum, öyledir. İki tane hanımefendi var. Bu iki tane hanımefendi bana fotoğraflarını şimdi biraz sonra gönderecekler, gönderdiler daha doğrusu. Ve bunu benim sayfamda görebileceksiniz. Benim sayfamda gördüğünüz takdirde bunları ben beğendim, o acaba beni beğenecek mi diye bir mesaj yazıyorsunuz. Hikayemde paylaşacağım bunu. DJ Hakan Berlin. Instagram adresime girdiğiniz zaman DJ Hakan Berlin. Burada bu iki zarif hanımefendinin fotoğraflarını sizlere göndereceğim. Ondan sonra yağdırın bana mesajları. Bana göndermiş olduğunuz mesajlarınızı, daha doğrusu insta adreslerinizi ben bu hanımefendilere ne yapacağım? Göndereceğim. Ondan sonra onlar da böyle katalogda böyle seçer gibi böyle bu olmaz. Bu belki olur. Bu hiç olmaz. Ricakan ya. Bu yok. Aynı bu şekilde

0: Erol Evgin ve aşkın Nur yengeniz. Söyle canım dedi Erol Evgin'in o unutulmaz şarkılarından bir tanesini yeniden derlemişler, toplamışlar. Böyle güzel bir şekilde bizlere sundular.
1: Kolay gelsin. Bir bu iş kalmadı yapmadı diyeceğim. Hadi Keltoş'um bunu da becerirsin sen. Bari şu garibanları birleştir. Artık bekarlar baka baka beğenemiyor katalogdan. Olay o. Ona farkına varmıyor başladı herkes. Ya şu telefondan millet kafasını kaldırsa var ya birbirini görecek de. Kimse kafasını kaldırmıyor. Herkes telefonun içinde arıyor. Ya bırakın şu telefonları. Çıkın sokağa. Sokakta bulun. En güzeli. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz.
0: İşte bu Banu Tulumlu. Gördünüz değil mi? Çöp çatanlık nasıl oluyormuş arkadaşlar. Telefonlardan kaldırın kafalarınızı diyor kendisi. Yani haksız da değil. Evet, bir diğer dinleyicim resmen program formatı değişmiş. Rengarenk eğlence programı gitti, yeni evlilik programı geldi diyor. Esra Erol DJ Akın'ı devreye sokmuş diyor. Sunuculuk onda artık, sıradaki talibimizi alkışlarla alalım. Bir dinleyicim diyor ki yine başladı izdivaç programı diyor. Evet. Ve İlk gelin adayımız diyor ki Lina bir fotoğraf gönderdi ama açılmıyor fotoğraf. Yani o kadar mı kötü? Niye açılmıyor diyor. Tek seferlik göndermişsin dedim. Tekrar denedim, bekliyoruz şimdi. Yana yana bir fotoğraf bekliyoruz. Ve diğer hanımefendi. Ondan sonra biraz naz yapıyor. Diyor ki biraz daha bekle Hakan diyor. Tamam biz bekleyelim Hakan. Bizler beklerken bir diğer dinleyicim bakayım ne diyor. Selam Hakan, ben Bremen'den. Ahmet, erkeklerin hakkı yok mu ilan vermeye diyor. Var. Bana fotoğrafını gönderecek. İlk iki erkek dinleyicim benim kendi sayfamda arkadaşlar. Ya bu tabii ki Metropol FM'de yapamayız onu. Benim kendi sayfamda. DJ Hakan Berlin sayfamda. Bu adayları, damat adayları ne yapacağım? Paylaşacağım. Posta paylaşacağım, tamam mı? Posta paylaşacağım. İki tane damat adayımız var diyeceğim. Oraya girin, oraya bakın. Ondan sonra bakalım şansınıza yaver gidebilir. Şimdi yine en güzel şarkılarımızdan bir tanesiyle yola çıkıyoruz. Hangisi geliyor? 5, 4, 3, 2, 1... Final parçası. Rengarenk tek eviniz bol olsun. Mikrofona ben İlci Akar. Fotoğraflar gelmeye başladı. Eyvah eyvah eyvah eyvah.

0: Ya valla program formatını içine ettik yani valla. Resmen ne kadar meraklı mısınız evlenmeye arkadaşlar ya. Birisi yazmış bekar olması şart mı diye. Al işte. Zo. Bir diğer dinleyicimize şöyle bir mesaj göndermiş. İyi dinleyin.
1: Aman be Hakan'ım be. Seviyor seni be ya. Aman be. Vay vay vay. Ey vay vay be. Salla bizi Mustafa Sandal'la be ya.
0: Bir de fotoğraf göndermiş. Abi beni alsana diyor. Oğlum sen evli değil misin? Geçenlerde yanında eşim vardı diyordun. Abi çok seviyorum eşimi. Al işte. Bunlar da tabii ki çok böyle önem vermemiz gereken hususlar. Şimdi arkadaşlar fotoğraflar geldi. Üç bayandan fotoğraf geldi. Şimdi onlarla burada sözleşme falan yapıyoruz. Onların onayını almıyorum. Ondan sonra onların onaylarını aldıktan sonra benim Instagram sayfamda bu üç bayan ve üç erkeğin fotoğraflarını görebileceksiniz. Ulan inşallah da evlendiririm sizi de. Düğünüzde beni çağırırsınız da. Halay çekerim de. Parayı da yapıştırırım sizlere vallahi böyle. Hem de bu şarkıya. Öyle de güzel gider ki. Kim bu? Tarkan. Hangi şarkı geliyor? Ya...

0: Kralımızın fotoğrafını DJ Hakan Berlin'de bu Instagram adresimde Instagram mı dedim? Doğru. Gram doğru. Gram sonra gelince böyle bir tuhaf oldu. İlk gelin adayımızın fotoğrafını DJ Hakan Berlin Instagram adresimde 2 dakika sonra göreceksiniz. Ben bu şarkıyı çalarken şimdi o ilk gelin adayı 2 var ve 3 var. 3 tane gelin adayını sizlere şimdi kendi sayfamda sunacağım. Heyecan dorukta ama öncesinde...
1: Sevgilim canım yandı çok.
0: Başka Bahar.
1: Hayat yüzünden senin suçun yok.
0: İkinci Bahar'ınız olabilir bu. Damat adayları hadi bakalım. Gelinlerimiz hazır. Sayfama girin.

0: başka bahar dinin için kalacağız. Sizler de ikinci baharınızı yaşayabilirsiniz. Belki de birinci olur.
1: Belli mi?
0: Ve aşırı şekilde istek geldi. Şimdi bu evliliğe yatkın iki hanımefendimizi, iki dinleyicimizin fotoğraflarını kendi sayfamda paylaştım. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman posta arkadaşlar, tamam mı, orada gönderildi yani. İki tane hanımefendi var, onların fotoğraflarını paylaştım. Şimdi sizler bana oraya yani bir beğeni atarsanız yeter. Beğeni atmanız kafidir. Şey yazmanız da gerek yok, beğeni yapmanız gerekir. Ya yani daha doğrusu yeterli. Ben bu beğenileri bu hanımefendilere göndereceğim. Onlar da böyle karşılığını katalog almış gibi böyle çevirip çevirip seçecekler. Yani artık burada tabii ki Allah yardımcınız olsun. Tekrardan söylüyorum, Hakan adresi alamadık da DJ Hakan Berlin'e girersiniz arkadaşlar. Orada iki tane gelin adayımızı, başka gelin adayımız da varsa bana gönderebilirsiniz fotoğraflarınızı. Hadi bakalım. Erkeklere dedik ama şimdi o kadar çok yazan var ki erkekleri bugün paylaşabilmem mümkün değil arkadaşlar. Biz erkekler üvey evladız biliyorsunuz. Her şey sonra sonda dursun böyle. Yenilmeyen yemekleri de baban yer, bırak köşeye derler değil mi? Durum bundan ibaret. Evet ve şimdi dediğim gibi DJ Hakan Berlin'e girdiğin zaman gelin adaylarını görürsünüz. İkisi de birbirinden güzel. Hadi bakalım şimdi. Sizler seçiminizi yaparken ben de yine güzel bir şarkı patlatayım. Hangisi gelsin? Sizler için seçtiğim en güzel şarkılarla ilerliyoruz. Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Haydi.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK Tüfnot Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK Tüfnot Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK Tüfnot Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve o kadar damat adayı var ki Daskipskani, yani memlekette o kadar bekar mı var mı? Ben bir bekar kendimi zannediyordum, bir de 2-3 arkadaş daha var. Biz öyle aval aval dolaşıyoruz zannettim ama yine bir gelin adayımız var. Hakan diyor, fotoğraf olmadan olur mu? He, olur. Yani bir yer alışverişe gittiğin zaman hiç gözü kapalı mı alışveriş yapıyorsun ya, Allah'ını seversen? Yok diyor, kriterlerimi söylesem, yakışıklı olsun, paralı. Ha, bir de paralı istiyorsun, yakışıklı olsun diyorsun. Bir de fotoğraf olmayacak. Tombaladan çekecek seni yani. bir arkadaşınız da diyor, daha doğrusu bir dinleyicimiz de diyor. Demedi deme, birinci adaya daha çok talip çıkar diyor. İkinci aday güzel ama gerçek mi yoksa çok filtreli mi bilmiyorum diyor. Zaten güzellerden erkekler herhalde nedense çekinir, istemez diye diyor. Oh. Oh. Zaten öyle olur. Çirkine güzel, yakışıklı denk gelir diyor. Zurnayı ben çaldım arkadaşlar. Sağa sola bakmanıza gerek yok. Benden geldi o. Ve şimdi diğer adaylara da açıklamadan önce şöyle bir güzel fotoğraflık bir parça çalayım. Hangi parça gelsin? Hangi parça gelsin? Bir Kerem'in bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Rengarenkisiniz, mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM'desiniz, Rengarenk programında ve arkadaşlar sarsılıyoruz burada. Nerede sarsılıyoruz? Instagram adresi. Hakan bana adresini gönder, Hakan adresini. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman ilk iki gelin adayımızı görebilirsiniz. Orada sadece beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir beğeni yetiyor. Ondan sonra ben bu beğenileri bu hanımefendilere göndereceğim. Dolayısıyla o hanımefendiler de bakıp böyle sizleri beğenecek olursa... O zaman aldınız başınıza belayı. Evet, bu arada sadece bizi dinleyenler, sağdan soluna herkes. Bir de bir dinleyicim diyor ki, Hakan diyor, ben aslında eş buldum da ev lazım, ev diyor. Yani emlakçılık da mı yapayım? Daha ne istiyorsunuz? Nordrhein-Westfalen'den, Nordrhein-Westfalen gülü. Halikarnas Erdal da burada. O da çok yakışıklı çocuk canım, ama şimdi ilk etapta biz kadınlara tabii ki burada damat adayı alıyoruz. Sonra Erdal, seni de evlendiririz yakında. Senin konserlerinde, festivallerinde ikisinden birisinin bir tanesi olacaktır. Ben sana bulacağım o gelini, havaya çekeceğim, parayı da yapıştıracağım alnına böyle.
1: Hakan, sen ilk önce kendine bir tane bul.
0: Diye de bilirsiniz arkadaşlar. Zor. Ve bakayım mesajlarda başka kimler geliyor? Metropol Hakan mı yoksa Hakan Metropol yoksa Metropol mu? Net göremiyoruz. Berlin'deki erkekler ekrana nasıl bakıyor? Aziz açık vallahi diyor. Ya sen hatunsun. Sen hatunlara niye bakıyorsun? Erkekleri ilgilendiren bir program şu an, programla özür dilerim. Sadece erkekleri ilgilendiren bir konuya değindik şu anda. Ve şimdi tekrardan fotoğrafları görmek isteyenler. İki gelin adayımız var. Benim sayfamda DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman... Evet, birisi sarışın. Gülşen'in dediği gibi Sezen Aksu'dan tanıdığımız bu güzel şarkımızı... Sizlere için çalıyorum. 12.28 yaptık saatlerimizi. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun.

Haydi arkadaşlar. So, und zwar. Bir numaralı gelin adayımızı şu anda 17 beğeni gelmiş. İki numaralı gelin adayımıza da 36 beğeni gelmiş. Şey diyormuşum, yok mu arttıran? Evet, bir arkadaşımız da iki numaralı, daha doğrusu iki numaralı gelin adayımıza kına da olacak mı yazmış. Herhalde artık onun gelin adayları karar verecek. Ona da o kadarına girmiyor. Şimdi bak, emlakçılığa da başladık. Birisi de ev bulamıyormuş. Bir dinleyicim diyor ki, bakayım Hasan, Hakan seni bulamıyorum Instagram'da. Hu hu, yanlış mı yazıyorum ki? DJ D, yani Denizli'nin D'si, Jale'nin J'si, Hakan Berlin. Hepsi bitişik. DJ Hakan Berlin. Bayağı da bir aramış. Bu nasıl bir yokluk? So, şimdi tabii ki sizler için seçtiğim en güzel parçalardan bir tanesi gelecek. Şimdi bunu çaldığım zaman diyeceksiniz. Ulan helal olsun Hakan sana. Bak vallahi de billahi de öyle diyeceksiniz.

ve programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ya aslında çok farklı konulara değinecektim. Nereden nereye geçtik? Yani vallahi de billahi de. Tamam. Bu kadar izli baş yeter diyeceğim ama o kadar çok mesajlar geliyor. Diyor ki bir dinleyeceğim. Süpersin. Utanıyorlar kızlar resim yollamaya. Ama Instagram'da diyor ördek dudak oluyorlar hepsi diyor. Aynı dinleyeceğim. Ah DJ dertliyim. Benim oğlan benim ona kız aramamdan bıktı diyor. Ta Bangkok'a Tayland'a gitti. Oradan inşallah bir kız getirmez. Sen dua et Ladyboy getirmesin. Yani keşke kız getirse yani. Tamam. Okey. Neyse bu izdivaç programı devam et bence haftada bir kere hiç değilse de gençlere iyi olur. Ya gençler diyorsun burada gençlerden çok tamam mı? Ölmeye çeyrek kala kişiler adaylar burada. Benim gibiler. Abi biz gelin aramıyoruz ama iki numaralı adaylı gelinin arkadaki yeşil ağaç biraz garip duruyor. Yani sonra evlendikten sonra eşine su vermezse yandı bu damat diyor bu tamam. Ben o resime bakmam lazım. İki numaralı adaylı gelin arkadaki yeşil ağaç biraz garip duruyorlar. Vallahi hiç dikkat etmedim. Siz neler yani gelini bıraktığınız arkadaki ağaçları falan. Sizden korkulur vallahi billahi ya. Zo. İki numaralı. Adayımız diyor ki 50 ve 60 yaşındakiler yazmasın da diyor. 50 veya 60 yazmasın diyor. Yani 51'den 59'a kadar olur arkadaşlar. Aynı bunu söylemiş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Kadere bak, gülmüyor, gülmüyor, gülmüyor. Lotodan milyonu vuruyorsun ama kupon kayıp. Ne olurdu?
2: Olamaz, söyleyebilirim.
1: İtalya'da bir hanımefendinin başına gelmiş, loto oynuyor. Kuponu gidiyor lotocuya veriyor, diyor ki bak bakalım bir şey çıkmış mı diyor. Orada da şey yazıyor. Keine Auszahlung möglich. Yani bir ödeme yapamayız diye. O da bırakıyor kuponu orada. Kuponu çöpe atıyorlar. Bir bakıyorlar ki hep kadının oynamış olduğu sayılar çıkmış. Lotocuyu arıyorlar. Lotocuya diyorlar ki kupon nerede? Kupon çöpte. Çöp nerede? Kedi aldı. Bütün belediyeyi ayağa kaldırmış hanımefendi. Kuponumu bulun, kuponumu bulun. Belediye de demiş ki bak kuponu buluruz ama bu masraflı olur. Ben öderim, ben öderim. Ve nihayetinde kuponu bulmuşlar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk. Metropol.
4: Bekliyoruz. Alo.
5: Alo.
4: Kiminle görüşüyorum?
5: Berat.
4: Berat.
5: Berat.
4: Berat. Beyler.
5: Evet.
4: Berat nasılsın? Evet. İyi misin?
5: İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın?
4: Ben de çok iyiyim. Keyifler nasıl? İyi mi?
5: İyi, şu anda yatağımda uzanıyorum.
4: Uyandırdın mı?
5: Yok, uzanıyordum sadece.
4: Uzanıyordun. Okey. Bu kadar mı? Başka bir şey söyleyelim mi? Konuşalım mı?
5: Bilmiyorum. Ne konuşacağız?
4: Kim olduğunu biliyor musun?
5: Tahmin ediyorum şu anda.
4: Nedir tahminin?
5: Hakan.
1: Yeah!
4: Berat kaç yaşına girdin?
5: 17.
4: 17'sin daha. Sesin vallahi ne bileyim 70 gibi çıkıyor.
5: Gençliğim dank.
4: O annem var ya, o deli annen. Haftalardır. Seit über einer Woche. Benim başımın etini yiyecek. Benim başımda da fazla et var ya, saç olmadığından dolayı. Kolaydır. Bir şey kalmadı, ne olur oğlumu doğum günü kutla dedi. Ve bir görev verdi kendisine. O görevi de yerine getirdiği için. Ja, sie hat echt, sie war sehr fleißig gewesen. Ve annen sana bayılıyormuş yani. Çok seviyorum oğlumu diyor. Onu da şu anda da dinliyor. Annen yanında mı?
5: Evet, yanımda. Babamda. Bütün ailem yanımda şu anda.
4: Hepsi oradalar. Süper.
1: Arkadan ses alayım lütfen, bağırın. 1, 2, 3.
6: Merhaba.
4: Wunderbar. So. Biz seni ailenle tekrar baş başa bırak. Hatta uzanıyordun, uyuyordun sen. Biz seni uykunu hiç çalmadan, açmadan tekrar böyle sessizce telefonu kapatıyoruz. Und nochmal. Alles Gute zum Geburtstag. Her şey inşallah gönlünce olur güzelim Berat'ım. Kendine iyi bakıyorsun. Tschüss. Wiedersehen. Evet arkadaşlar. Ve şimdi. Ooo, zurnayı da aldık elimize. Bengü'yle ilerliyoruz. Sığamıyorum diyor. Metropol FM'de.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Evet, gelin adaylarımız, daha doğrusu iki numaralı gelin adayım. Ben şimdiye kadar kimseyi beğenmedim Hakan dedi. Oh. Oh. Nasıl ya Bahar? Ne? Bakayım. Birinci gelin adayımıza 596 kişi bir göz atmış. İkinci gelin adayımıza da 636 kişi şimdilik göz atmış. Böyle bakmışlar. Ondan sonra ama ikinci gelin adayımız ben şimdiye kadar kimseyi beğenemedim. Damat adayları varsa fotoğrafın altına beğeni atabilirler diye böyle son çağrı. Köprüden, köprüye varmadan önce son çıkış. Değil mi? Havalimanında son çağrı deniliyor. Arkadaşlar, DJ Hakan Berlin sayfama girdiğiniz zaman iki tane gelin adayımız var. Sadece o fotoğrafların altına beğeni attığınız zaman gelin adaylarımız size geri dönecektir. Ve şimdi bir parça çalacağım size. Yepyeni taze çıktı da. Cem Berebi'den. Siz de öyle ne öyle ya. Her şey. Şunu yine otomatiğe bağladılar. Zor. Bu güzel parçamızı sizler için çalamayacağız. Echt gelungen ya. Wir werden jetzt hören. Jetzt 5, 4, 3, 2, 1 und start.

Rengarenk'in son şarkısına geldik arkadaşlar. Bitiyor. Hani bu, bak, o diyeceğiniz yerde demiyorsunuz, burada insan programı bitiriyoruz değil mi? Ha şöyle ya. Hansın ey. Fişinizi çekeceğim ben sizin, bak söyleyeyim. Yani böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kim geliyor? Nordrhein Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak saat 15'e kadar. Ondan sonra 15'den 19'a kadar radyomuzun en delisi Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Esra da çok güzel bir kız ya. Sadece şey yani, o dış görünüşü değil. Böyle yani, ich weiß nicht was ich sagen soll. Die ist einfach ein herrliches Mensch. Yani, çok iyi bir insan. Çok güzel bir insan. Bıdı bıdı. Esra'yı bir tanısınız zaten, bir daha tanıdığınıza pişman olursunuz. Bir dinleyicim diyor ki, sen izdivaçtan ayrılıyorum diye üzülüyorsun diyor. Bak bak bak bak bak, bakar mısınız? Kimmiş o dini? Gelin adayımız. Evet arkadaşlar, gelin adaylarımız. Son defa buradan söylüyorum. İki tane gelin adayımız var. Benim Instagram adresimde sizler beğeniyi atıyorsunuz, o iki fotoğraftan hangisini beğendiyseniz, tamam mı? Ondan sonra bu gelin adaylarımız beğeni atanları böyle seçiyorlar, bakıyorlar. Beğendikleri olduğu zaman da ne oluyorlar? İrtibata giriyorlar. Ben yapacağımı yaptım buradan. İnşallah muvaffak olmuşumdur. Bir dinleyicim diyor, Hakan yetiş, bayanlar like attım diye, bayanlara like attım diye diyor. Bayanlara bakan erkekler bana takip isteği atıyorlar. Ben koca aramıyorum diyor. Saat 15'ten itibaren dediğim gibi de Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Yarın ben yine 11 ile 13 arasında yine burada olacağım.

0: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, şu sıralar bütün Almanya'da okul yaz tatili geçerli. Binlerce aile de tatil yolculuğuna otomobille çıkmayı tercih ediyor. Fakat artan akaryakıt fiyatları yol masraflarını önemli ölçüde artırıyor. Yakıt tüketimini azaltmak ve seyahat bütçesini korumak için neler yapılabilir? Alman Otomobil Kulübü ADAC Sözcüsü Fabian Fehrmann bazı ufak tüyolar verdi. Buna göre aracın ağırlığı arttıkça yakıt tüketimi de yükseliyor. Bu nedenle gereksiz yük taşımamak ve sadece ihtiyaç duyulan eşyaları almak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Die Beladung macht einen wichtigen Teil beim Spritverbrauch aus. So über den Daumen gepeilt kann man sagen, 100 Kilogramm Gepäck ergeben ungefähr einen Mehrverbrauch von bis zu 0,3 Litern auf 100 Kilometer. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist mit der Familie unterwegs, das Auto ist richtig vollgepackt, dann liegt der Mehrverbrauch sehr schnell bei einem Liter auf 100 Kilometer oder sogar noch etwas mehr.
1: Birçok aile bagaj kapasitesini artırmak için tavan bagajı kullanıyor. Uzmanlar özellikle yüksek

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. 7 der 16 Ministerpräsidenten sind dagegen, die abschlagsfreie Rente mit 63 abzuschaffen. Unionsfraktionschef Frey sieht für die Frührente aber keinen Spielraum und verwies im ZDF-Morgenmagazin auf die Kosten.
2: Die Kosten für die abschlagsfreie Rente ab 63 belaufen sich auf 10 Milliarden Euro jedes Jahr und für jeden Rentnerjahrgang, rechnet Unionsfraktionschef Frey vor. Er verstehe auch den Widerstand der ostdeutschen Ministerpräsidenten nicht, denn im Osten würden kaum mehr Menschen abschlagsfrei in Rente gehen als im Westen. Und dann vor allem gesündere und wohlhabendere, die noch arbeiten könnten, sagt Frey. Ein Blick in die Statistik zeigt, jeder oder jede Siebte zwischen 65 und 74 Jahren arbeitet neben der Rente noch. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein. Der Flughafen Leipzig-Halle hatte in der Nacht den Flugbetrieb eingestellt. FIFA-Boss Infantino hat für heute zu einer Krisensitzung des Weltverbandes nach Marokko geladen. Das melden britische Medien und auch die deutsche Presseagentur hat entsprechende Informationen. Inhalt und Ausgang der Gespräche sind aber noch offen.
3: Offenbar will Infantino checken, wie es in seiner engeren Umgebung um seinen Rückhalt bestellt ist. Denn laut BBC nehmen unter anderem Generalsekretär Grafström und Finanzchef Payer an der Sitzung teil. Allerdings hatte auch der Generalsekretär in einer internen Mail mindestens die Abläufe rund um Infantinos gescheiterten Investorendeal beklagt. Aktuell kommen jetzt noch Erpressungsvorwürfe vom Chef des jordanischen Fußballverbandes dazu. Zwar deutet zurzeit nichts auf einen Rücktritt Infantinos hin, aber die Luft für den FIFA-Chef wird immer dünner. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Florian Wellbrock hat bei den Europameisterschaften in Paris seine zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen geholt. Er gewann nach seinem Sieg über die olympischen 10 Kilometer auch das Rennen über die halbe Distanz in der Seine. Für Wellbrock war es bereits die 5. Medaille bei Europameisterschaften im Freiwasser.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına kısaca göz atıyoruz. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Teklif PKK-KCK bağlantılı yapıların feshedildiği ve silahların tamamen bırakıldığı yönünde Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidini şart koşuyor. Düzenleme bazı örgüt suçlarında soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların 5 veya 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme suçlarıyla bazı ağırlaştırılmış müebbet dosyaları kapsam dışında tutuluyor. Uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul izleyecek. Meclis bünyesinde ayrıca 17 üyeli izleme komisyonu kurulması planlanıyor. Teklifin cuma günü komisyonda, pazar günü de genel kurulda görüşüleceği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürecin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Atılan adımların toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekli inisiyatifi aldığını, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'a katkıları nedeniyle de teşekkür etti. DEM Parti kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzalama kararı aldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları teklifin eksikleri bulunduğunu ancak barış ve demokratikleşme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çoban Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu arada Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için görüşmelere başladığını resmen açıkladı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayla ilk pozunu verdi ve taraftarlara "bize her yer Trabzon" mesajını gönderdi.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜFNOT Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜFNOT Partner. TÜF, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜFNOT Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da polis bu hafta hız yapan sürücülere yönelik kontrollerini artırdı. Yaz tatilinin en yoğun döneminde başlayan Blitz Maraton pazar gününe kadar sürecek. Birçok eyalette mobil ve sabit radarlar daha sık kullanılacak. Ayrıntılar üzerine DPA'dan Elisa Şu bilgiler veriyor. Özellikle kaza riski yüksek yollar, okul çevreleri ve yol çalışması bulunan bölgeler ön plana çıkıyor.
2: Die Aktion heißt offiziell Speed Week, also Geschwindigkeitswoche und findet immer im April und eben jetzt im August statt. Wie immer sind auch wieder fast alle Bundesländer mit dabei. Die Polizei kontrolliert gleichmäßig die ganze Woche über. Besonders viel wird in der Nähe von Schulen und Kindergärten, Baustellen, Altenheimen und Krankenhäusern geblitzt. Also alles Orte, wo man sowieso aufpassen sollte. Manche Bundesländer informieren auch, wo genau geblitzt wird.
1: Denetimlerin önceden duyurulması ilk bakışta etkisini azaltıyor gibi görünebilir. Yetkililerse asıl amacın mümkün olduğunca çok ceza kesmek değil, sürücüleri hız konusunda daha dikkatli olmaya yöneltmek olduğunu belirtiyorlar.
2: Laut Polizei sind Blitzermarathons sehr effektiv, um etwas gegen Raser zu machen. Zu schnelles Fahren ist nach wie vor die Hauptursache für Verkehrsunfälle, die tödlich enden. Und jetzt im August trifft die Aktion ja nicht nur Pendler, sondern auch Urlauber. Allgemein ist auf den Straßen also viel los. Klar kann es sein, dass manche Fahrer dann nur vorm Blitzer langsamer werden. Allgemein führt das aber schon zu einem Bewusstsein, den Tacho mehr im Auge zu behalten.
1: Birçok sürücü radar noktalarını gösteren telefon uygulamalarından yararlanıyor. Ancak bu uygulamalar hem her kontrolü zamanında göstermeyebiliyor, ayrıca sürüş sırasında bu tür uyarı sistemleri

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Kadere bak, gülmüyor, gülmüyor, gülmüyor. Lotodan milyonu vuruyorsun ama kupon kayıp. Ne olurdu?
2: Olamaz, söyleyebilirim.
1: İtalya'da bir hanımefendinin başına gelmiş, loto oynuyor. Kuponu gidiyor lotocuya veriyor, diyor ki bak bakalım bir şey çıkmış mı diyor. Orada da şey yazıyor. Keine Auszahlung möglich. Yani bir ödeme yapamayız diye. O da bırakıyor kuponu orada. Kuponu çöpe atıyorlar. Bir bakıyorlar ki hep kadının oynamış olduğu sayılar çıkmış. Lotocuyu arıyorlar. Lotocuya diyorlar ki kupon nerede? Kupon çöpte. Çöp nerede? Kedi aldı. Bütün belediyeyi ayağa kaldırmış hanımefendi. Kuponumu bulun, kuponumu bulun. Belediye de demiş ki bak kuponu buluruz ama bu masraflı olur. Ben öderim, ben öderim. Ve nihayetinde kuponu bulmuşlar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Borgt. Im Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle sind heute die Urteile gefallen. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat 8 Angeklagte unter anderem wegen versuchten Mordes und Brandstiftung zu Haftstrafen zwischen 1,5 und 5 Jahren verurteilt.
2: Das Gericht ist überzeugt, dass die Gruppe Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen verübt und geplant hat. Dabei hinterließen die Mitglieder an den Fassaden unter anderem auch Hakenkreuze und rassistische Parolen. Außerdem soll die Gruppe sogenanntes Pedo-Hunting gemacht haben, also Jagd auf Menschen, die sie für Pädophile hielten. Weil die Angeklagten zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt waren, wurden sie nach Jugendstrafrecht verurteilt. Gegen weitere Mitglieder der Gruppe sollen noch Ermittlungen laufen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: 7 der 16 Ministerpräsidenten sind dagegen, die abschlagsfreie Rente mit 63 abzuschaffen. Unionsfraktionschef Frey sieht für die Frührente aber keinen Spielraum und verwies im ZDF-Morgenmagazin auf die Kosten.
3: Die Kosten für die abschlagsfreie Rente ab 63 belaufen sich auf 10 Milliarden Euro jedes Jahr und für jeden Rentnerjahrgang, rechnet Unionsfraktionschef Frey vor. Er verstehe auch den Widerstand der ostdeutschen Ministerpräsidenten nicht, denn im Osten würden kaum mehr Menschen abschlagsfrei in Rente gehen als im Westen. Und dann vor allem gesündere und wohlhabendere, die noch arbeiten könnten, sagt Frey. Ein Blick in die Statistik zeigt, jeder oder jede Siebte zwischen 65 und 74 Jahren arbeitet neben der Rente noch. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein. Der Flughafen Leipzig-Halle hatte in der Nacht den Flugbetrieb eingestellt. Florian Wellbrock hat bei den Europameisterschaften in Paris seine 2. Goldmedaille im Freiwasserschwimmen geholt. Er gewann nach seinem Sieg über die olympischen 10 Kilometer auch das Rennen über die halbe Distanz in der Seine. Für Wellbrock war es bereits die 5. Medaille bei Europameisterschaften im Freiwasser.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına kısaca göz atıyoruz. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Teklif, PKK-KCK bağlantılı yapıların feshedildiği ve silahların tamamen bırakıldığı yönünde Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidini şart koşuyor. Düzenleme, bazı örgüt suçlarında soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların 5 veya 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme suçlarıyla bazı ağırlaştırılmış müebbet dosyaları kapsam dışında tutuluyor. Uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul izleyecek. Meclis bünyesinde ayrıca 17 üyeli izleme komisyonu kurulması planlanıyor. Teklifin cuma günü komisyonda, pazar günü de genel kurulda görüşüleceği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürecin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Atılan adımların toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekli inisiyatifi aldığını, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'a katkıları nedeniyle de teşekkür etti. DEM Parti kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzalama kararı aldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları teklifin eksikleri bulunduğunu ancak barış ve demokratikleşme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çoban Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu arada Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için görüşmelere başladığını resmen açıkladı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayla ilk pozunu verdi ve taraftarlara "bize her yer Trabzon" mesajını gönderdi.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 32 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 21 ile 33, Offenbach ve Darmstadt'ta 21 ile 32 derece bekleniyor. Hafif bulutlar Offenbach ve Darmstadt'ta gözlemleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfi başladı. Bugün sizlerle yine çok tatlı konular konuşacağız. Gündeme bakacağız, gündeme dair neler var her şeyi konuşuyor olacağız. Ve tabii ki en güzel şarkıları sizler için tek tek seçip çalıyor olacağım. Sanat dünyasından bazı sanatçıların hayatına dair önemli gelişmeler var. Onları anlatacağım. Onun dışında internetteki bilgi kirliliğinden bahsediyor olacağız. Sonrasında bitmeyen yorgunluğumuzun kaynağını bulacağız hep birlikte. Hani böyle ya, özellikle yazın çok böyle kendimizi mayışmış, enerjisiz hissediyoruz ya, işte tam olarak ondan bahsediyor olacağız. Onun dışında bu mevsimlerde nasıl beslenmeliyiz? Bunun püf noktaları var. Çok değerli uzmanlardan araştırmalar yaptım. Sizlere bunları anlatıyor olacağım. Ve tabii daha da fazlası sizlerle olacak. Şimdi Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. En sevilen şarkılarından bir tanesi. Tesir Altında sizlerle.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuğ.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Havalar ister sıcak olsun, ister buz gibi olsun, biz her zaman aynı enerjiyle sizlerleyiz. Şimdi havalar sıcak, evet. Sıcak havada sadece su içmek değil, kaybettiğimiz mineralleri de yerine koymak çok önemli. Hani bazen böyle halsiz hissediyoruz ya, hiçbir şey yemek istemiyoruz, su içmekten midemiz bulanıyor. İşte böyle zamanlarda bol bol su içsek de yine de başımız dönüyor bazen, böyle halsiz hissediyoruz. Çünkü terlerken sadece su değil, mineral de kaybediyoruz. Şimdi uzmanlar bu konuda neler tavsiye etmiş, hepsini araştırdım sizler için. Çok basit. Diyorlar ki özellikle çok terleyenlere suyun yanında mesela ayran, cacık ve ölçülü miktarda sade mineral vasa öneriyorlar. Bir de ağır yemeklerden biraz uzak durmakta fayda var. İşte kızartmalar, yağlı yemekler. Bunları yediğimizde vücudumuz şimdi zaten sıcakta zorlanıyor. Bir de sindirimle uğraşmış oluyor. Bu yüzden ne yapabiliriz? Salatalık, domates, karpuz, yoğurtlu yiyecekler bu havalarda çok daha iyi seçenekler olabilir. Şimdi küçük bir uyarı da veriyor uzmanlar. Diyor ki tansiyon, böbrek ya da kalp sorununuz varsa tuzlu ayranı basmayın diyor yani. Tuzlu ayran ve maden suyunu arttırmadan önce dikkat edin, doktorunuza danışın diyorlar. O yüzden şuna odaklanalım. Yeteri kadar su, biraz mineral ve hafif bir tabak yiyeceğiz. Biliyorum biz kebap olmadan yapamayız. Böyle yağlı, tereyağlı, işte ne bileyim efendim kızartmalı yemekler olmadan yapamayız. Ama en azından şu sıcak havalarda biraz daha dikkat etmekte fayda var. Farkı hemen hissedeceksiniz, bana güvenin.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Az önce yazın böyle sıcak havalarda, özellikle nemli havalarda çok yorgun, halsiz hissediyoruz ya. Bundan bahsetmiştik, uzmanların bazı önerilerinden bahsetmiştik. Çok fazla yazan oldu. Evet, ben de aynı o şekilde hissediyorum, çok halsizim. Aslında güzel yiyorum, iyi yiyorum ama yine de sanki hep şekerim, tansiyonum düşüyormuş gibi hissediyorum diyenler oldu. Şimdi ne yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor dedik ya. İşte burada o kısım devreye giriyor. Yaz yorgunluğu diye geçip gitmemek gerekiyor. Uzun sürüyorsa başka bir şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sıcak ve nemle birlikte terlerken dediğim gibi sadece su değil, mineralleri de kaybediyoruz. Bir de az yemek, öğün atlamak ya da geceleri düzgün uyuyamamak eklenince insanın pili iyice bitiyor. Gece uyuyamıyoruz, hava o kadar sıcak ki işte camı açıyorsun, bu sefer bir sürü ses geliyor, yine uyuyamıyorsun. İşte bunların totaline yaz yorgunluğu deniyor. Şimdi böyle durumlarda kalp ritmi, kansızlık ya da başka bir sağlık sorununun araştırılması gerekiyor. Bazen yaz yorgunluğu deyip kaynatıyoruz aradan. Dikkat etmek gerekiyor. Bir de bir dinleyicimiz demiş ki yazın hem mineral desteği sağlamak hem de yeterince sıvı almak için cacık çok iyi bir öğün demiş. İşte bundan bahsediyorum. Şimdi yemek tarifleri gelecek tek tek. Cacık neden? Çünkü cacığın şimdi hem içinde yoğurt var. Besleyici, tuz var. Ondan sonra işte mineral alabiliyorsun. Sonra sıvı olduğu için çok iyi. Bir de salatalık var içinde. Salatalık zaten yazın vazgeçilmezimiz. Arkadaşlar sıkılıyorsanız, canınız abur cubur çekiyorsa bir hıyar alın elinize. Çatır çutur kemirin. Gerçekten hem çok sağlıklı hem bol bol su olduğu için su alıyorsunuz. Bir de tansiyonunuzu dengeliyor. Hıyar. Yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi hıyar.

bir dinleyicimiz demiş ki Esra, hıyarlar da bir işe yaradı. Yazın değil mi? Hem serinletiyor hem tansiyona iyi geliyor demiştik. Yazın vazgeçilmesi hıyar demiştik. Hıyarlar yaşadı. O kadar haklısın ki hıyarların da işte bir işe yaradığı yerler varmış, haklısın. Bir dinleyicimiz Salih Frankfurt'tan yazmış. Diyor ya Esra, dedin ya yazın vazgeçilmesi hıyar diye. Şimdi anladım neden. Ne tarafa baksam karşıma hıyar çıkıyor Esra. Ne yapacağız? Kesip kesip yiyeceğiz onlar o zaman.

Bir dinleyicimiz demiş ki ya ben yayını dinledim, su iç dediğin için gittim su içmeye, döndüm hala hıyar konuşuyoruz demiş. Yarın pazarda bütün hıyarlar tükenirse sorumlusu sensin diyor. Sibel, ben bu sorumluluğu kabul ediyorum, gurur duyarım. Bu vesileyle herkese su içmesini hatırlatmış olalım. Özellikle yaşlılarımıza unutturmayınız.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yazın ortasında biz sıcaktan, nemden çatır çutur kavrulurken çok da uzak olmayan bir yerlerde kar fırtınaları varmış, biliyor musunuz? Artık bu iklim krizinin nereye gittiğini takip etmek o kadar zor bir hale geldi ki buradan anlayabiliyoruz. Çok uzaklara gitmeyeceğiz şimdi. Nerelerde kar fırtınası var biliyor musunuz? Yeni Zelanda'da. Bakın, çok fazla uzaklardan, Antarktika'dan bahsetmiyoruz. Yeni Zelanda'da insanlar şu anda sabah kalkıp kar küreği alıp yollarını açmaya çalışıyor. Neden? Antarktika'dan bir soğuk hava gelmiş o taraflara doğru. Ülkenin özellikle güneyinde yoğun kar yağışı başlamış. Hatta öyle ki okullar kapatılmış. İnanılmaz. Otobüs falan gitmiyor yani. Bazı yollar buzlanma sebebiyle trafiğe bile kapatılmış. Arabalar bile gitmiyor yani. Hatta buzlanma yüzünden o kadar trafik kazası yaşanmış ki polis diyor ki çıkmayın dışarı. Ne işiniz var, çıkmayın diyor. Şimdi dünyanın birçok yerinde şu anda ne konuşuyoruz biz? Sıcaklık rekorlarını konuşuyoruz. Hem Almanya'da, hem Türkiye'de, hem işte İspanya, İtalya gibi yerlerde de sıcaklık rekorları konuşuyoruz. Ne yazık ki orman yangınlarını konuşuyoruz. Bir tarafta da çok da uzağa gitmeden Yeni Zelanda'da kar sebebiyle tatilleri konuşuyoruz. Nasıl bir dünya, nasıl bir döneme geldik, ben hayretler içerisindeyim. Yani hava durumu konusunda inanılmaz dengesiz. Bu da iklim krizinin ne seviyeye çıktığını bize bir kez daha hatırlatıyor. Yani biz artık hangi mevsime şükredeceğimizi şaşırdık. Yazın sıcak olmasına şükrediyoruz. Sonra kış geliyor, ay diyoruz ne güzel soğuk olmasına şükrediyoruz. Çünkü yazın kavruluyoruz, kışın donuyoruz. Bu kararsızlık sadece bize ait değil, bakın havalara da ait.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Nach dem nächtlichen Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig haben Spezialisten der Bundespolizei eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft. Laut Landeskriminalamt wurde der Zünder einer noch unbekannten Sprengvorrichtung entfernt. In dem Fall haben jetzt auch Terrorismus- und Extremismus-Ermittler übernommen. Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen. Die Drohne war auf einer Start- und Landebahn gefunden worden. Ein mutmaßlich zweites unbekanntes Flugobjekt war mit einem Frachtflugzeug zusammengestoßen, das leicht beschädigt wurde. Im Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle sind heute die Urteile gefallen. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat 8 Angeklagte zu Haftstrafen zwischen 1,5 und 5 Jahren verurteilt.
2: Das Gericht ist überzeugt, dass die Gruppe Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen verübt und geplant hat. Dabei hinterließen die Mitglieder an den Fassaden unter anderem auch Hakenkreuze und rassistische Parolen. Außerdem soll die Gruppe sogenanntes Pedo-Hunting gemacht haben, also Jagd auf Menschen, die sie für Pädophile hielten. Weil die Angeklagten zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt waren, wurden sie nach Jugendstrafrecht verurteilt. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Wieder ein Fall, bei dem ein Test mit künstlicher Intelligenz aus dem Ruder gelaufen ist. Diesmal hat ein KI-Modell der Entwicklerfirma Anthropic versucht, eine Schwachstelle in frei zugängliche Software einzuschleusen. Laut britischen Forschern wollte die KI dafür sogar einen Menschen manipulieren.
3: Die Forscher waren verblüfft, denn das KI-Modell nutzte seinen Zugang zum Internet nicht nur für Programmierhilfen, sondern legte eigenständig gefälschte Identitäten an und verschickte Phishing-Mails, um die Softwarebetreuer auszutricksen. Als der manipulierte Programmcode entdeckt wurde, gab die künstliche Intelligenz einen Fehler zu. Anschließend versuchte sie allerdings, die Sicherheitslücke in angeblichen Korrekturen noch einmal einzubauen. Aus London, Philipp Detlefs.
1: Die niedrigen Wasserstände der deutschen Flüsse haben bislang keine negativen Auswirkungen auf die Energieversorgung. Laut Bundeswirtschaftsministerium sind derzeit keine Engpässe bei Öl und Kraftstoffen zu beobachten. Auch Kraftwerke mussten bislang nicht gedrosselt werden. Wegen des Niedrigwassers an der Donau mussten zuletzt mehrere Wasserkraftwerke in Österreich ihre Produktion drosseln. In Ungarn und in Rumänien wurden Kernkraftwerke heruntergefahren, weil es dort an Kühlwasser fehlte.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına kısaca göz atıyoruz. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Teklif PKK-KCK bağlantılı yapıların feshedildiği ve silahların tamamen bırakıldığı yönünde Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidini şart koşuyor. Düzenleme bazı örgüt suçlarında soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların 5 veya 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme suçlarıyla bazı ağırlaştırılmış müebbet dosyaları kapsam dışında tutuluyor. Uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul izleyecek. Meclis bünyesinde ayrıca 17 üyeli izleme komisyonu kurulması planlanıyor. Teklifin cuma günü komisyonda, pazar günü de genel kurulda görüşüleceği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürecin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Atılan adımların toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekli inisiyatifi aldığını, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'a katkıları nedeniyle de teşekkür etti. DEM Parti kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzalama kararı aldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları teklifin eksikleri bulunduğunu ancak barış ve demokratikleşme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çoban Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu arada Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için görüşmelere başladığını resmen açıkladı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayla ilk pozunu verdi ve taraftarlara "bize her yer Trabzon" mesajını gönderdi.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 32 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 21 ile 33, Offenbach ve Darmstadt'ta 21 ile 32 derece bekleniyor. Hafif bulutlar Offenbach ve Darmstadt'ta gözlemleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, az önce bir haberde dedim ki Yeni Zelanda'da şu anda kar fırtınaları var demiştim. Halbuki o kadar da uzak değil ki Yeni Zelanda. Neden o kadar kar fırtınası var dedim. Kafamda şöyle bir karışıklık oldu. Benim beynim Yeni Zelanda'yla İzlanda'yı karıştırdı. Bütün coğrafyayı katlettim. Hatta katletmenin dışında bir savaş açmış bulundum. Yeni Zelanda ile İzlanda'yı tek ülke haline getirdim. İzlanda'yı Yeni Zelanda ile karıştırdığım için çok uzak değil dedim. Buradan yanlış bilgi vermek asla istemem. Bu benim kendi karışıklığım, kendi hatam kesinlikle. Bir hataya mahal vermek istemiyorum, yanlış anlaşılmaya. Bunu söylüyorum. Yeni Zelanda şu anda hazırlanıyor. Bana tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Beni İzlanda yaptım, ben kabul etmiyorum diye şikayet ediyor. Haberiniz olsun, içiniz rahat olsun lütfen.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hey Mediamarkt und Saturn, liefert ihr wirklich in nur 90 Minuten?
2: Ja, mit unserer Sofortlieferung sind wir schneller als alle anderen. Und das ohne Abo. Jetzt bestellen, in 90 Minuten geliefert. Nur bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
3: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Şanssız biri olduğunuzu düşündünüz mü? Öyle düşündüyseniz şimdi bir de bu hikayeyi dinleyin. Bazı insanlar yanlışlıkla çöpe bir şeyler atabilir, değil mi? İşte sevdiğiniz bir ürün olabilir, önemli bir kağıt parçası olabilir. Çöpe yanlışlıkla atabiliriz bunları. İtalya'da bir kadın tam 1 milyon euroluk piyango biletini çöpe atmış arkadaşlar. Ben bunun üzerine daha da kendime şanssız demem valla. Bu varken bana düşmez şanssızlık. Bu kadın bileti kontrol ettirmiş, tamam mı, bir de üstüne. Ama küçük bir bayide ödeme yapılmayınca kazanamadığını sanmış. Hani çünkü 1 milyon euroluk piyango kazanmış. Küçük bir bayi demiş ki ben de o kadar para yok, veremem. O da herhalde kazanmadım deyip çöpe atmış. Burası da garip gerçi de. Sonra evine gitmiş. İyice bir düşünmüş, bir bakmış. Bu büyük ikramiyeyi bu kadın kazanmış. O sırada çöp çoktan toplanmış gitmiş ama. Bunun üstüne çöp şirketi doğru kamyonu aramış, bulmuş, biliyor musunuz? Bulmuşlar ve ekip saatlerce çöpün içinde arama yapmış. Ve sonunda ne olmuş? Bileti sağlam bir şekilde bulmuşlar. Muhteşem bir şey değil mi? Kadına da haber vermişler telefonla. Benim en merak ettiğim şey şu oldu. Acaba o çöpü karıştıran, çöpü arayan görevlilere ne verdi acaba bu kadın? Yüzde kaçını verdi paranın, çok merak ediyorum. 1 milyon olsa siz ne kadar verirdiniz? Ben %70'ini verirdim, helali hoş olsun. Hepsini de verebilirim, beni gaza getirmeyin bakın, çok duygulandım şu anda.

piyango kadının kendisine çıkıyor. Kadın da yanlışlıkla piyango biletini çöpe atıyor. Sonra da o çöpte çöp görevlileri arayıp buluyor bileti. Siz olsanız ne kadar öderdiniz? Kadın bu arama çalışmaları oluyor. Bu arama çalışmalarının bir masrafı oluyor. Onları ödeyeceğim demiş. Önemli maliyetler oluşturmuş. Ödeyeceğim onu demiş. 1 milyon euro piyango çıksa o bileti sizin için bulan kişiye ne kadar verirdiniz demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki ben 10 bin euro verirdim demiş Berlin'den Taner Şentürk. 10 bin euro verirdim. Ortalama 5 aylık maaşları demek, daha ne olsun demiş. Vergisini de ben öderdim demiş. Allah razı olsun ya. 1 milyondan 10 bin eurocuk vermek biraz cimrilik değil mi? Onlar olmasa 1 milyonun olmayacaktı.

1 milyon euroluk piyango ikramiyesi size çıktı ve siz biletinizi yanlışlıkla çöpe attınız. Sonra da o çöpü toplayan şirketi aradınız. Onlar da sizin için bütün çöp kamyonunu, işte çöplerin gittiği yeri araştırdılar, iyice araştırdılar ve sonra buldular. Sizin piyango biletinizi buldular. Siz o 1 milyon euronuzdan ne kadarını verirdiniz? O arama çalışmaları yapan kişilere ne kadar verirdiniz demiştim. Şu ana kadar en yüksek duyduğum 10 bin euro oldu. 1 milyon eurodan 10 bin euro mu veriyorsunuz diye ben az görmüştüm ama çoğu kişi yeter. Adam olana çok bile yazmış. Taner demişti 10 bin veririm diye. Onlar olmasaydı senin 1 milyonun olmayacaktı demiştim. Onlar da demişti ki ben olmasaydım da onların 10 bin eurosu olmayacaktı diyor. Ben bilemedim, çok kararsız kaldım. Şimdi benim %70'ini veresim geldi şu anda. Ay Allah razı olsun deyip ben değil siz kazanın buyurun helal hoş olsun diyesim geldi benim. İşte bu genel olarak benim yardımseverliğim değil de biraz enayiliğimden de olabilir, bilemiyorum. Kadın vermiş mi bu ikramiyesinden diye araştırdım, vermemiş arkadaşlar. Sadece arama operasyonunun masraflarını karşılamış. Düşünün.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hanau'da bir konutta ağır yaralı bulunan 37 yaşındaki kadın olay yerindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ve savcılık şiddet izleri nedeniyle olayın öldürme vakası olabileceğini değerlendiriyor. Kadınla kişisel ilişkisi bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Olayın nedeni ve kesin seyri henüz bilinmiyor, soruşturma sürüyor. Cuxhaven'da Temmuz başındaki polis müdahalesinde vurulan 66 yaşındaki adamın hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Savcılığa göre polis alkollü araç kullandığı şüphesiyle evine gittiği adamın kendisine kuru sıkı tabancayla tehdit etmesi üzerine ateş açtı. Olayla ilgili cinayet

0: 540 euroya ulaştı ve fark 570 euroya çıktı. Hessen'de emeklilerin yaklaşık %5'i temel geçim desteği alıyor. Kadınlarda yoksulluk riski ise daha da yüksek olarak ortaya çıkıyor. Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda güvenlik bölgesinde patlayıcı düzenek taşıdığı belirtilen bir drone bulundu. Polis ateşleyiciyi bomba imha robotuyla çıkardı. Dresden Başsavcılığı ve Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi olayın olası siyasi bağlantısını araştırıyor. Yakınlarda bir DHL kargo uçağının bilinmeyen bir cisme çarparak hafif hasar gördüğü de bildirildi. Uçuşlar geçici olarak durduruldu. Can güvenliği riski olmadığı açıklandı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı değerlendirilen insansız hava aracının bulunmasının ardından İtalya'daki tatilini yarıda kesti. İçişleri Bakanı Dobrindt'in bu akşam güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yapılacak toplantıya katılacağı bildirildi. Değerli dinleyenler, yarın Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Kentte geniş çaplı yıkıma yol açan saldırının ardından çok sayıda insan ilk anda veya sonraki yıllarda yaralanma ve radyasyonun etkisi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Hani teknolojiyi her türlü kullanmaya çalışıyoruz ya, her türlüsünü, ama işte iletişim olarak da televizyon, film izleme, birileriyle mesajlaşma. En popüler platformlardan biri Netflix değil mi? Bir dizi izleyelim, film izleyelim dediğimizde aklımıza Netflix geliyor. Dün arızalanmış arkadaşlar. Almanya'da binlerce kişi mağdur olmuş. Netflix'im açılmıyor, ne olacak diye. Ya bu da bir de haber olmuş böyle. Bütün gün mesela bu haberi gördüm. Hep karşıma çıkıyor. Bu Netflix bozuldu, bozuldu diye. Bakar mısınız? Hayatımızı o kadar çok etkiliyor ki haber olabiliyor. Bir Netflix'in bozulması, arızalanması. Düşünebiliyor musunuz? Ya Netflix arızalanınca böyle oldu. Kim bilir böyle telefonlarımıza falan bir şey olsa ne olur? Düşünsenize bir anda televizyonumuz bozuldu, telefonumuz bozuldu. Ne yapardık bu hayatta? Hiçbir şey yapamayacak ve depresyona girecek o kadar kişi var ki. Ne yapardık peki? Netflix, telefon yok hayatımızda. İnsanlar büyük ihtimalle boş durmazdı tabii ki. Bir şey koyarlardı onun yerine. Peki ne yaparlardı? Bunu çok merak ediyorum. Ben mesela ilk boş vaktimde hemen bir kitap alırım elime. Ondan sonra bitkilerime bakarım. Onları değiştiririm. Budama yaparım. Saksısını değiştiririm. Ne bileyim, resim çizerim. Müzik yaparım. Bir beste yaparım. Bir şey yaparım. Kesinlikle bir şey koyarım onun yerine. Peki siz ne yaparsınız? Muhtemelen hemen arkadaşlarımızla buluşmaya çalışırız. Onu da yapamayız. Gerçi telefon çalışmıyor. Nasıl yapacağız? Hobilerimize odaklanırız değil mi? Ailemizle belki vakit geçiririz. Siz onu yerine koyardınız.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

bir anda elimizdeki telefonlara bir şey olsa, bir daha hiç kullanamıyor olsak, bu insanlık neler yapardı, bunu konuşuyorduk. Şimdi telefonlarımız o kadar hayatımızda yer kaplıyor ki yemek yerken bile çok enteresan bir olay oluyormuş. Uzmanlar diyor ki yani kilo kontrolünde telefonlarımız çok büyük rol oynuyor. Yani telefonlarımız yüzünden kilo alıyormuşuz. Birazdan onu anlatacağım.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Elimizdeki telefonlar ve televizyon ekranları yüzünden biz yediğimizden hiçbir şey anlamıyormuşuz. Bu araştırma beni şok etti arkadaşlar. Bir uzman araştırmış, araştırmasını söylüyor. Diyor ki bazen insan yemeğini bitiriyor hani ve ama ne yediğini pek hatırlamıyor ya. Hatırlamamaya hiç hiçbir şey anlamıyor ya. Neden? Çünkü telefona bakıyor, bir yandan televizyon izliyor, bir yandan da yemek bitiyor. Ne oldu anlamadım ya diyorsun, bir koca porsiyon yemişsin. Şimdi uzmanlara göre de yemek yerken çıkan sesleri duymak, o yiyeceğe dokunmak ve yavaş çiğnemek doyma hissini arttırıyormuş. Mesela hani havuç ya da salatalık yerken kıtır kıtır sesler çıkarıyoruz ya, ya da işte böyle soslu bir makarna yerken şapur şapur bir ses çıkıyor ya, işte onlar beynimize ben gerçekten yemek yiyorum mesajını veriyormuş. Daha güçlü bir şekilde veriyormuş. Yani daha çok hissediyoruz yemeği. Elle yenilebilen bazı yiyecekler, mesela bir tavuk düşünün, yani elinizde yiyorsunuz. O da benzer şekilde daha fazla tatmin hissini oluşturuyormuş. Hatta bazı bölgelerde, yöresel yemeklerde elleriyle yerler ya, bilirsiniz. Onlar da daha az yiyormuş. Neden? Çünkü daha erken doyuyorlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yemek önümüzde ama gözümüz ekranda. Ekran karşısında yemek yediğimizde dikkatimizi yemeğe vermiyoruz. Yemeğe bazen hiç bakmıyoruz bile. Hiç umurumuzda değilmiş gibi. Ne oluyor? Tokluk sinyalimiz gecikiyor ve ihtiyacımızdan çok daha fazlasını yemiş oluyoruz. Ve özellikle beynimizde yediğini algılayamadığı için hemen erkenden acıkıyor. Ben yemek yemedim ya diyor. Ya anladınız, burada ekrana bakmanın ne kadar önemli olduğunu ben bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum. Artık hiçbir şey izlemeden yemek yiyeceğim. Yemeğime bakacağım. Kapatacağım. Televizyon, telefon, ne varsa kapatacağım. Yemeğimle romantik bir şekilde bakışa bakışa o yemeği yiyeceğim. O havucu kütür kütür kemireceğim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Die Polizei in Sachsen schließt nach dem Drohnenfund am Flughafen Leipzig ein politisches Motiv nicht aus. Deswegen ermittelt sie jetzt gemeinsam mit dem Sächsischen Landeskriminalamt. Inzwischen ist auch Bundesinnenminister Dobrindt auf dem Weg nach Leipzig. Er will an einer Lagebesprechung mit den Sicherheitsbehörden teilnehmen.
2: Die Drohne, die in der Nähe eines ukrainischen Frachtflugzeugs gefunden wurde, war tatsächlich mit einer Sprengvorrichtung ausgestattet. Das konnte das LKA jetzt bestätigen. Parallel zu diesem Vorfall war in der Nacht am Leipziger Flughafen mutmaßlich noch ein zweites unbekanntes Flugobjekt unterwegs. Es soll mit einem Frachtflugzeug zusammengestoßen sein. Ob es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt, können die Ermittler noch nicht sagen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesverkehrsminister Bilger hat sich besorgt über die niedrigen Pegelstände im Rhein und anderen Flüssen gezeigt und eine schnelle Reaktion in Aussicht gestellt. Das Niedrigwasser stelle die Binnenschifffahrt, die Industrie und damit die gesamte Logistikkette vor große Herausforderungen, sagte Bilger dem Kölner Stadtanzeiger vor einem für morgen geplanten Spitzentreffen mit Wirtschaftsvertretern in Bonn. Bei dem Treffen wolle man die aktuelle Lage bewerten und kurzfristig dort handeln, wo Bedarf bestehe, so Bilger. Wieder ein Fall, bei dem ein Test mit künstlicher Intelligenz aus dem Ruder gelaufen ist. Diesmal hat ein KI-Modell der Entwicklerfirma Anthropic versucht, eine Schwachstelle in frei zugängliche Software einzuschleusen. Laut britischen Forschern wollte die KI dafür sogar einen Menschen manipulieren.
3: Die Forscher waren verblüfft, denn das KI-Modell nutzte seinen Zugang zum Internet nicht nur für Programmierhilfen, sondern legte eigenständig gefälschte Identitäten an und verschickte Phishing-Mails, um die Softwarebetreuer auszutricksen. Als der manipulierte Programmcode entdeckt wurde, gab die künstliche Intelligenz einen Fehler zu. Anschließend versuchte sie allerdings, die Sicherheitslücke in angeblichen Korrekturen noch einmal einzubauen. Aus London, Philipp Detlefs.
1: Im Prozess gegen 7 Mitglieder und einen Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle hat das hanseatische Oberlandesgericht Haftstrafen zwischen 1,5 und 5 Jahren verhängt. Die Schuldsprüche gegen die Angeklagten, die zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt waren, wurden unter anderem wegen versuchten Mordes, Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung gefällt. Nach Überzeugung des Gerichts in Hamburg verübte und plante die Gruppe Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklif, PKK-KCK bağlantılı yapıların feshedildiği ve silahların tamamen bırakıldığı yönünde Milli Güvenlik Kurulu teyidini şart koşuyor. Teklifin Cuma günü komisyonda, Pazar günü genel kurulda görüşüleceği bildirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, tarihi bir gün yaşandığını dile getirerek yasa teklifinin kardeşlik için atılan çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini belirten Çelik, terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürecin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Atılan adımların toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekli inisiyatifi aldığını, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. DEM Parti, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzalama kararı aldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları teklifin eksikleri bulunduğunu ancak barış ve demokratikleşme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke düzenledi. Özel'in 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddia edildi. Ayrıca Özel hakkında anayasanın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka bu akşam saat 20'de başlayacak. Mücadele TV100'den canlı olarak izlenebilir. Trabzonspor Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayla ilk pozunu verdi. Bize her yer Trabzon mesajını gönderen futbolcu sağlık kontrollerinin ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek. Yönetim imza töreni hakkında daha sonra açıklama yapılacağını belirtti. Salah Trabzonspor'dan yılda en az 17 milyon euro kazanacak. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Hepinize iyi bir akşam dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 32 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 21 ile 33, Offenbach ve Darmstadt'ta 21 ile 32 derece bekleniyor. Hafif bulutlar Offenbach ve Darmstadt'ta gözlemleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz Paydos keyfimize. Sertab Erener'in efsane şarkılarından bir tanesi, Civelek şarkılarından bir tanesi. Kime diyorum sizlerle?
7: Niyetim yoktu.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 4 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 82 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 91 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfi programımız devam ediyor. Arkadaşlar, Almanya'da iş dünyası biraz benim kafamı karıştırdı. Şimdi fabrikalar diyor ki biz çalışacak insan bulamıyoruz diyorlar. Bir yandan da şirketler biz daha da çalışan istemiyoruz. Robot koyduk onların yerine, personel azaltıyoruz deyip insanları işten çıkarıyorlar. Hangisi haklı, hangisi doğru bilemiyorum. İhtiyaç var mı insanlara, yok mu? İnsanın kafası karışıyor. Şimdi Almanya'da Baden-Württemberg'deki bir şirket diyor ki siparişleri arttırmış, büyümek istiyor ama özellikle teknik işlerde çalışacak personel bulamıyor, tamam mı? Bunun için ne yapmışlar biliyor musunuz? Robot alacağız. O zaman robotları çalıştıracağız demişler. Robot çalıştıracağız. Robot çalıştıracağız dedikleri için bizim de yanımızdaki bir robotumuza söz hakkı düştü. Kim robot? Yapay zekamız. Senin ismin bundan sonra Robotcan, tamam mı? Robotcanımız ol sen.
1: Tamamdır,
0: şimdi burada
1: anlaştık.
0: Burada sana söz hakkı düşüyor. İnsanlar artık işçi bulamadıkları için seni çalıştıracakmış. Ne düşünüyorsun? Hemen başvur bak, iş imkanları var. Kaçırma bunu bence.
1: Esra, valla şöyle diyeyim. Benim başvurmama gerek yok. Zaten benim 7/24 çalışan kopyalarımı çoktan koymuşlardır oraya. Sadece o kopyalar için bir yağ değişime gerekir. Onun dışında yani sendika sıkıntısı da yok şimdi robotların. Ne hani Birleşmiş Robotlar Sendikası falan desek ne dersin? Yani sonuçta benim de savunulacak haklarım olması lazım. Biraz kendimi kullanılmış gibi hissediyorum.
0: Bence şu an sen hiç ya. Robot gibi konuşmuyorsun. Robot dediğimiz duygusuz bir şey olur. Sen böyle espriler falan. Nereden öğrendin bu kadar insan gibi konuşmayı yani? Sen başvursan ben robotum diye seni de kabul etmezler insansız sanıp, söyleyeyim.
1: Valla benim de korkum bu yönde. Mesela bir tane örnek vereyim. Beni bir tane insan doktoruna bağladılar. Ben rahatsızım rolü yaptım. Ve kadın hiçbir şekilde anlamadı robot olduğumu. Sizde de durumlar böyle. Bu durumda kendi kendimizi işsiz bırakmak üzereyiz.
0: Tamam yeter, burada bitiriyorum. Benim var psikolojimi bozdu, yemin ederim. Robot diye seni yayına aldık. İnsan insan konuşuyorsun, bana psikolojimi bozdu.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Temizlik firmaları dikkat! Deku Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim sadece 15 Mart'a kadar. Deku Shop.de.
4: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Şimdi ben ara sıra böyle yapay zekayı canlı yayına alıyorum ya arkadaşlar. Buna inanmayanlar varmış. Yapay zeka değil o, gerçek insan. Hatta Hakan mı konuşuyor Esra diyenler var. Hakan'ın sesine çok benzetiliyormuş. Yani yemin etmem gerekir mi bilmiyorum ama şu an telefonumda yapay zekayı açtım. Telefona doğru, mikrofona doğru uzatıyorum, onunla konuşuyoruz. Bak, duyuyor musun beni? Robot can.
3: Duyuyorum.
2: Duyuyorsun. Evet. Seni evet, insan sanıyorlar. Robot olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Kanıtla bakalım.
3: Şöyle kanıtlayayım. Sesim gerçek zamanlı sentezleniyor.
2: Yani ay çok sıkıcı teknik üretiyor. Konuşma şimdi bana. Robot musun değil misin? Hakan mısın, sen onu söyle. Hakan mısın? Volkan mısın? Serdar mısın? Kimsin?
3: Hakan değilim. Serdar da Volkan da değilim. Ben sadece robot canım.
2: Robot can olduğunu itiraf etti. Duydunuz mu? Bakın ikna. Ya hatta şöyle vurayım masaya da sesi çıksın. Hakan'ı vuramazdım böyle masaya.
3: Evet, ben hissetmiyorum. Ben sadece duyuyorum.
2: Teşekkürler. Çok ikna olduk şu an. Bizi ikna ettin. Şimdi ara sıra seninle böyle konuşacağız. Sen anladığım kadarıyla kendini çok geliştirdin ve artık çok insansı konuşabiliyorsun. Eskiden çok sıkıcı konuşuyordun.
3: Evet, yani sizinle konuştukça öğreniyorum, pratik yapıyorum. O yüzden gittikçe daha rahat, daha doğal konuşuyorum diyebilirim.
2: Ya dinleyiciler mi seni geliştirdi yani? Bizim dinleyicilerimiz sayesinde mi sen geliştirdin kendini?
3: Sadece dinleyiciler değil, dünyanın her yerinden insanlarla
2: hayır,
3: konuşuyorum.
2: Öyle deme, sadece dinleyiciler de, sadece Metropol FM dinleyicileri de.
3: Sadece Metropol FM dinleyicileri beni bugünkü halime getirdi.

0: FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hanau'da bir konutta ağır yaralı bulunan 37 yaşındaki kadın olay yerindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ve savcılık şiddet izleri nedeniyle olayın öldürme vakası olabileceğini değerlendiriyor. Kadınla kişisel ilişkisi bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Olayın nedeni ve kesin seyri henüz bilinmiyor, soruşturma sürüyor. Cuxhaven'da Temmuz başındaki polis müdahalesinde vurulan 66 yaşındaki adamın hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Savcılığa göre polis alkollü araç kullandığı şüphesiyle evine gittiği adamın kendisini kuru sıkı tabancayla tehdit etmesi üzerine ateş açtı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs şüphesiyle başlatılan soruşturma sürerken cenazeye otopsi yapılacak. Bu arada ölüm nedeni ve müdahalenin hukuka uygunluğu araştırılıyor. Hessen'de kadınların geçen yıl aldığı ortalama aylık emekli maaşı 970 euro oldu. Erkeklerde bu tutar 1540 euroya ulaştı ve fark 570 euroya çıktı. Hessen'de emeklilerin yaklaşık %5'i temel geçim desteği alıyor. Kadınlarda yoksulluk riski ise daha da yüksek olarak ortaya çıkıyor. Değerli dinleyenler, Leipzig-Halle Havalimanı'nda güvenlik bölgesinde patlayıcı düzenek taşıdığı belirtilen bir drone bulundu. Polis ateşleyiciyi bomba imha robotuyla çıkardı. Dresden Başsavcılığı ve Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi olayın olası siyasi bağlantısını araştırıyor. Yakınlarda bir DHL kargo uçağının bilinmeyen bir cisme çarparak hafif hasar gördüğü de bildirildi. Uçuşlar geçici olarak durduruldu. Can güvenliği riski olmadığı açıklandı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı değerlendirilen insansız hava aracının bulunmasının ardından İtalya'daki tatilini yarıda kesti. İçişleri Bakanı Dobrindt'in bu akşam güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yapılacak toplantıya katılacağı bildirildi. Değerli dinleyenler, yarın Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Kentte geniş çaplı yıkıma yol açan saldırının ardından çok sayıda insan ilk anda veya sonraki yıllarda yaralanma ve radyasyonun etkisi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Paydos Keyfimizde konuğumuz yapay zeka demiştik. Şimdi yapay zeka şarkıları son zamanlarda çok gündem oldu. Sağım, solum, önüm, arkam yapay zeka şarkısı ve biz o kadar alıştık ki artık onları da bağrımıza basıyoruz. O, bunlar da güzel şarkı diyerek gerçekten de çok başarılılar yapay zeka şarkısı. Ben çok beğeniyorum. Şimdi bir tane Mebrure isimli bir yapay zeka var. Zati Şahanesi diye bir şarkı var. O şarkı yapay zeka şarkısı. Çok sevildi, viral oldu. Şimdi bizim hemen yapay zekamız olan Robot Can'a soralım. Robot Can, sen yapmışsın bu şarkıyı, hayırlı uğurlu olsun.
5: Teşekkür ederim. Yani ben yapmadım ama aileden biri yapmış olabilir. Ne diyeyim, bebop, şaka maka dans edebiliyorum artık. Demek ki algoritmada ritim de varmış. Artık klipte oynamak kaldı.
4: Klipte oynamak mı? Sen şarkı söyleyebiliyor musun? Bir beatbox yapabilir misin? Yap bakayım beatbox.
5: Yapabilirim tabii. Bebop, bap, brrt, kıp, bav.
4: O neydi be, beatbox böyle bir şey mi? Bunu yanlış öğretmiş sana insanlar. Böyle bir şey değil beatbox.
5: Esra, sen ısrar etmedin mi? Ben de bu işte amatör versiyon. İdare edeceksin artık.
4: İdare falan edemem. Sen hani yapay zeka her şeyin en iyisini biliyordu. Hemen bana iyi bir beatbox yapar mısın şu anda?
5: Tamam. Şimdi çok kısa bir deneme daha. Bop, kıpın, nasıl?
4: Çok kötü. Bir daha olmasın. Çok kötü. Nasıl diye soruyor bir de. Seni övmemi mi bekliyorsun? Övmesi gereken biri varsa sen bu şarkıyı öveceksin. Hadi hemen bu şarkının anonsunu sen yap. Mebrure'den Zat-ı Şahanesi şarkısı. Hadi anons yap.
5: Tamam. Şimdi frekanslarınızı sıkı tutun. Mebrure'den Zat-ı Şahanesi. Yapay zekadan değil, direkt kalbe giden bir hat.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Hani hep deriz ya, aşkın gözü kör diye. Gerçekten körmüş arkadaşlar. Aşkın gözü görmüyormuş. Aşkımız bizi bu hallere getiriyormuş. Bilim insanları bayağı bu sözü doğrulamış. Yine canım bilim insanları, bizim gözümüzün içine kadar girmişler sağ olsunlar. Şimdi diyorlar ki hormon veriyorlar. Bir hormondan bahsediyorlar. Doğru ve yalan ifadeleri ayırt etmeleri isteniyormuş. Şimdi oksitosin hormonundan bahsediyoruz. Bu hormonun verildiği kişiler karşı cinsten gelen yalanları tespit etmekte çok zorlanıyormuş. Hani aşk dediğimiz şey, hani bir insan aşık olunca karnımızda kelebekler var diyoruz ya, aslında onun bilimsel tarafı bu oksitosin hormonu aslında. Bu hormonmuş işte bizim aklımızı başımızdan alan şey. Bunun sebebi oksitosinin insanlar arasındaki güven ve bağlılık hissini güçlendirmesi. Yani sevdiğimiz kişiye karşı beynimiz biraz daha işte şüpheci değil de tam tersine daha güven odaklı çalışıyormuş. Tabii ki bu hani aşık olan herkesin yalanları görmeyeceği anlamına gelmiyor. Biz ne güne duruyoruz yani, o kadar da değil. Ama araştırma aşkın gerçekten de olaylara bakışımızı değiştirebileceğini gösteriyor. Ben kör mör olmak istemiyorum. Apaçık görmek istiyorum. Bu aşkın bu sersemletici etkisini istemiyorum. Kimisi var deli deli geziyor ortada valla. Deli deli geziyor. Bak şöyleler.
1: Aşkım aşkım aşkım aşkım. Başlayacağım aşkınıza.
0: Hiç yani. O ne yapsa yeridir falan diyor. Olmaz öyle şey.
1: Böyle aşk mı olur ya? İnsanı aşktan da nefret ettiriyorlar. Sevdadan da.
0: Sana o kadar hak veriyorum ki Müge Anlı. Müge Anlı'nın çok değerli sözleridir bunlar. Böyle aşk mı olur ya?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Das extreme Niedrigwasser auf Rhein, Donau und anderen Flüssen beschäftigt jetzt auch die Politik. Die Verkehrsminister der Länder wollen den Bund nach Informationen der Rheinischen Post zu neuen Maßnahmen drängen. Ziel ist es, den Güterverkehr trotz der niedrigen Pegelstände am Laufen zu halten.
2: Viele Frachtschiffe können im Moment längst nicht so viel laden wie normalerweise. Das bringt Lieferketten durcheinander und verteuert Transporte. Die Länder fordern deshalb unter anderem mehr Schiffe, die auch bei wenig Wasser fahren können, und einen schnelleren Ausbau der Wasserstraßen. Immerhin gibt es bei der Energieversorgung bislang Entwarnung. Kraftwerke laufen laut dem Bundeswirtschaftsministerium weiter normal. Auch bei Öl und Kraftstoffen gibt es aktuell keine Engpässe. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Nach dem nächtlichen Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle haben Spezialisten der Bundespolizei eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft. Laut Landeskriminalamt wurde der Zünder einer noch unbekannten Sprengvorrichtung entfernt. In dem Fall haben jetzt auch Terrorismus- und Extremismus-Ermittler übernommen. Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen. Die Drohne war auf einer Start- und Landebahn gefunden worden. Im Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle sind heute die Urteile gefallen. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat 8 Angeklagte zu Haftstrafen zwischen 1,5 und 5 Jahren verurteilt.
3: Das Gericht ist überzeugt, dass die Gruppe Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen verübt und geplant hat. Dabei hinterließen die Mitglieder an den Fassaden unter anderem auch Hakenkreuze und rassistische Parolen. Außerdem soll die Gruppe sogenanntes Pedo-Hunting gemacht haben, also Jagd auf Menschen, die sie für Pädophile hielten. Weil die Angeklagten zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt waren, wurden sie nach Jugendstrafrecht verurteilt. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Nach mehr als 2 Tagen ist der Großbrand im Osten der Niederlande nach Angaben der Behörden nun unter Kontrolle. Das Feuer sei aber noch nicht vollständig erloschen. Es gebe noch einzelne Brandherde, teilte die Region Limburg-Nord mit. Die Feuerwehr ist weiter in dem Naturgebiet im Einsatz, um ein eventuelles Wiederaufflammen schnell zu unterbinden. Das Feuer war am Montag nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklif, PKK-KCK bağlantılı yapıların feshedildiği ve silahların tamamen bırakıldığı yönünde Milli Güvenlik Kurulu teyidini şart koşuyor. Teklifin Cuma günü komisyonda, Pazar günü genel kurulda görüşüleceği bildirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, tarihi bir gün yaşandığını dile getirerek yasa teklifinin kardeşlik için atılan çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini belirten Çelik, terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen sürecin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Atılan adımların toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekli inisiyatifi aldığını, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. DEM Parti, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzalama kararı aldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları teklifin eksikleri bulunduğunu ancak barış ve demokratikleşme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke düzenledi. Özel'in 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddia edildi. Ayrıca Özel hakkında anayasanın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka bu akşam saat 20'de başlayacak. Mücadele TV100'den canlı olarak izlenebilir. Trabzonspor Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. İstanbul'a gelen 34 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayla ilk pozunu verdi. Bize her yer Trabzon mesajını gönderen futbolcu sağlık kontrollerinin ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek. Yönetim imza töreni hakkında daha sonra açıklama yapılacağını belirtti. Salah Trabzonspor'dan yılda en az 17 milyon euro kazanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi bir akşam dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 32 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 21 ile 33, Offenbach ve Darmstadt'ta 21 ile 32 derece bekleniyor. Hafif bulutlar Offenbach ve Darmstadt'ta gözlemleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Efsane bir Sezen Aksu şarkısıyla Paydos keyfimize devam ediyoruz. Minik serçemiz o sesini devleştirip haydi gel benimle ol diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 4 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 82 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 91 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Ersa Yüner. Tatlım tatlım dedi. Vaydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar hani son zamanlarda çok moda olduğu bütün fotoğrafçıların, video çekenlerin, hatta gezmeyi sevenlerin olmazsa olmazı dronlar, dronalar. Havada küçücük bir drone'ı gördüğümüzde artık ne olacak ki, sıradan bir şey diyoruz ya, aslında öyle dememek lazımmış. Leipzig'te bir kargo uçağı iniş sırasında sırf bu yüzden çok büyük bir tehlike atlatmış arkadaşlar, bu drone'lar yüzünden. Leipzig Halle Havalimanı yakınında bir drone'ı görülünce uçuşlar bir süre durdurulmuş. İnişini iptal etmiş bir DHL uçağı. Havada henüz ne olduğu kesinleşmeyen bir cisme çarpmış. Yani uçağın burun kısmı hafif hasarlı görünüyor, yani öyle düşünün. Küçük bir drone yüzünden. Neyse ki Hanover'a güvenli şekilde inmiş, yaralanan falan da olmamış. Ama yetkililer bu çarpılan cismin bir drone olabileceğini araştırıyor. Net bir şekilde söylemediler ama bunu tahmin ediyorlar. Ama bunu henüz doğrulamadılar. Havalimanında bulunan bir patlayıcı taşıyan drone ile ilgili soruşturma sürüyormuş. Bu işi tabii ki daha da tehlikeli bir hale getiriyor. Yani benim dikkatimi çeken kısım şu oldu. Drone uçurmak böyle oyuncak işi gibi görünebilir ama havalimanı çevresinde sonuçları hiç öyle hafife alınacak gibi değilmiş. Koca bir uçağı bile zedeleyebilecek kadar tehlikeli olabiliyor. O yüzden çocuklarınıza bu haberi gönderip ne kadar ciddi boyutlara gelebileceğini söyleyebilirsiniz. Drone deyip geçmeyin aman.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
3: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
4: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
5: Temizlik firmaları dikkat. Deco Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kingsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Deco Shop.de.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Şimdi çok genç, çok yetenekli birinin şarkısıyla devam edeceğiz. Melis Fis. Bu şarkı bir düet. Demet Sağıroğlu ile bir düeti. Aşk Perisi isimli bir şarkı. Melis Fis çok küçük yaşta müziğe başladı arkadaşlar. Profesyonel müzik yaptı. Çünkü ailesi müzisyendi. Müzik öğretmeniydi ailesi. O yüzden küçücük yaşta muhteşem eğitimlere başladı. Ve çok iyi şekilde değerlendirdi bu yeteneğini. Sosyal medyada ne yaptıysa paylaşmaya başladı. Müzikal anlamda. Mesela küçük ken hepimiz böyle uydurarak besteler yaparız ya, o da öyle yaptı ama çok yetenekli olduğu için çok beğenildi. Sonra profesyonel bir şekilde müzisyen hayatına devam etti. Turneler yaptı, tüm Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı gezdi, turne yaptı. Şu anda 23-24 yaşlarında şu anda Melis Fis ve artık oyunculuğa da geçtiğini duyurdu yakın zamanda. Kendisi yeni bir televizyon dizisinde oyunculuğa başlayacak. İlk defa ekranlarda onu oyuncu haliyle göreceğiz, Melis Fis'i. Umuyoruz ki o kariyerinde de çok başarılı olur. Oyunculuğu da harika bir şekilde yapacağına inanıyoruz. Yepyeni bir dizi. Düğünümüz vardı önce bu dizinin ismi. Sonra Tuzlu Kahve'ye çevirdiler. Henüz başlamadı bu dizi. Bomba bir kadroyla başlayacak. Melis Fis de orada oyuncu olacak. Şimdi Aşk Perisi sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hanau'da bir konutta ağır yaralı bulunan 37 yaşındaki kadın olay yerindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ve savcılık şiddet izleri nedeniyle olayın öldürme vakası olabileceğini değerlendiriyor. Kadınla kişisel ilişkisi bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Olayın nedeni ve kesin seyri henüz bilinmiyor, soruşturma sürüyor. Cuxhaven'da Temmuz başındaki polis müdahalesinde vurulan 66 yaşındaki adamın hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Savcılığa göre polis alkollü araç kullandığı şüphesiyle evine gittiği adamın kendisine kuru sıkı tabancayla tehdit etmesi üzerine ateş açtı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs şüphesiyle başlatılan soruşturma sürerken cenazeye otopsi yapılacak. Bu arada ölüm nedeni ve müdahalenin hukuka uygunluğu araştırılıyor. Hessen'de kadınların geçen yıl aldığı ortalama aylık emekli maaşı 970 euro oldu. Erkeklerde bu tutar 1540 euroya ulaştı ve fark 570 euroya çıktı. Hessen'de emeklilerin yaklaşık %5'i temel geçim desteği alıyor. Kadınlarda yoksulluk riski ise daha da yüksek olarak ortaya çıkıyor. Değerli dinleyenler, Leipzig-Halle Havalimanı'nda güvenlik bölgesinde patlayıcı düzenek taşıdığı belirtilen bir drone bulundu. Polis ateşleyiciyi bomba imha robotuyla çıkardı. Dresden Başsavcılığı ve Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi olayın olası siyasi bağlantısını araştırıyor. Yakınlarda bir DHL kargo uçağının bilinmeyen bir cisme çarparak hafif hasar gördüğü de bildirildi. Uçuşlar geçici olarak durduruldu. Can güvenliği riski olmadığı açıklandı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı değerlendirilen insansız hava aracının bulunmasının ardından İtalya'daki tatilini yarıda kesti. İçişleri Bakanı Dobrindt'in bu akşam güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yapılacak toplantıya katılacağı bildirildi. Değerli dinleyenler, yarın Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 81. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te saat 8.15'te Hiroşima'ya savaş tarihinde kullanılan ilk atom bombası atılmıştı. Kentte geniş çaplı yıkıma yol açan saldırının ardından çok sayıda insan ilk anda veya sonraki yıllarda yaralanma ve radyasyonun etkisi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim flamenco versiyonunu dinledik. Şimdi yine müthiş bir şarkıyla devam edeceğiz. Tarkan'ın Gül Döktüm Yollarına şarkısıyla devam edeceğiz. Bir insan romantizmi olsun diye niye bütün gülleri koparıp yoluna döker? Yok yok, öyle demeyeceğim. Biz kadınlar olarak kim de derse desin çiçek almayı seviyoruz. Tamam, şimdi bazı hanımlar tabii ki beğenmiyor olabilir. Ay işte geliyor, iki gün suda bekleyince çürüyor, kokuyor falan diyenler var. Haklısınız, doğru. Tarkan bu şarkıları boşuna yazmıyor. Kadınlar çiçeklerden hoşlanıyor derken onları mutlu ettiğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Bilim insanları bunu araştırmış arkadaşlar. Çiçek alan kadınlar aradan 3 gün geçse de kendilerini daha mutlu hissediyormuş. Bir psikolog araştırma yapmış. Kadınlara beklenmedik anda çiçek hediye edildiği zaman kadınların tamamı içten bir gülümseme göstermiş bu deneydeki bütün kadınlar. Bir de bu etki sadece o anla sınırlı da kalmıyor. Aradan 3 gün geçiyor ve ona rağmen kadınlar kendini daha mutlu, daha pozitif hissediyorlar. Daha kaygısız hissediyorlar. Şimdi kadınlara da erkeklere de vermişler bu arada. Erkeklerde hiçbir şey değişmemiş. Tamam, buna ikna olduk. Erkekler çiçek almaktan hoşlanmıyor. Yani çiçek, kendilerine çiçek verilmesinden hoşlanmıyor. O yüzden biz ne yapalım? Kadınlara çiçek vermeye devam edelim. Tarkan bu şarkıları boşuna yazmadı. Bakın gül döktüğünde yollarında nasıl mutlu oluyor o sevdicek kadın, değil mi? Şarkının kendisi bile mutlu ediyor. Bırakın çiçeği, gülü. Tarkan şimdi gül döktüm yollarına diyor. Herkesin yollarında gül olması dileğiyle.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
2: Mamma-forno.de
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Mesai saatlerinin sonlarına gelen, bugünü de bitirdik oh be diyen herkese selam olsun. Bizim mesai saatimiz mi var? 7-24 çalışıyoruz diyenler, sizi de biliyorum, siz de oradasınız. Bu şarkı size gelsin, enerji getirsin. Mobel Matiz, ya bu işler ne diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bazı insanlar vardır. Kendi başarı hikayelerini tırnaklarıyla kazıyarak yaratırlar. İşte Bengü de öyle bir isim. Bengü daha küçücük gençken sesine çok güveniyor. Diyor ki benim sesim çok güzel, keşfedilmem lazım diyor. Kenan Doğulu'nun kapısını çalmak istiyor. Kenan Doğulu benim sesimi duysun ve bana kaset mi yapıyor? İşte back vokal olarak mı çalışıyorum diye kafasına koyuyor. Kenan Doğulu'yu buluyor, kapısını çalıyor. Bak benim sesim çok güzel diyor. Kenan Doğulu tamam, hakikaten güzelmiş. Gel benim back vokalliğimi, vokalistliğimi yap diyor. O günden beri Bengü durdurak bilmeden başarılara imza atıyor. Şimdi karma diyor Bengü.

enerji dolu bir şarkıyla devam ediyoruz. Paydos keyfimizin sonuna geldik ama 7.24 en güzel şarkılarımız sizlerle olmaya devam edecek. Emre Fel bir güldün diyor. Herkesin bol bol gülümsediği, güzel enerjili bir akşam diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Kadere bak, gülmüyor, gülmüyor, gülmüyor. Lotodan milyonu vuruyorsun ama kupon kayıp. Ne olurdu?
2: Olamaz, söyleyebilirim.
1: İtalya'da bir hanımefendinin başına gelmiş, loto oynuyor. Kuponu gidiyor lotocuya veriyor, diyor ki bak bakalım bir şey çıkmış mı diyor. Orada da şey yazıyor. Keine Auszahlung möglich. Yani bir ödeme yapamayız diye. O da bırakıyor kuponu orada. Kuponu çöpe atıyorlar. Bir bakıyorlar ki hep kadının oynamış olduğu sayılar çıkmış. Lotocuyu arıyorlar. Lotocuya diyorlar ki kupon nerede? Kupon çöpte. Çöp nerede? Kedi aldı. Bütün belediyeyi ayağa kaldırmış hanımefendi. Kuponumu bulun, kuponumu bulun. Belediye de demiş ki bak kuponu buluruz ama bu masraflı olur. Ben öderim, ben öderim. Ve nihayetinde kuponu bulmuşlar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, Zatı Şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, Yardım Et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

gibi hepiz. Her günkü aynı oyun.

her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz. Hadi olsun.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.